Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımızı Müjgan Ağaoğlu'ndan alınan İzmir türküsüyle başlıyoruz. Asmalı Mencere, Merve Kayacan sizinle.

Sahar Yeli bir Ankara türküsüyle devam ediyor. Genç Osman'dan alınan, Nida Tüfekçi'nin derlediği türküyü Aynur Gürkan söylüyor. İki bülbül geldi, kondu çimene.

Tokat'a doğru uzanıyoruz. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Derleyen Mehmet Erenler, söyleyen Neslinay Çınar.

Şu kışlanın kapısına mail oldum yapısına. Telli kurban bağlayayım asker yarın kapısına. Bu Adana türküsünü Güler Elebağ'dan dinliyoruz.

Üç kuş uduk, uç aradık havada. Kahve gibi kavurdular tavada. Kendim gurbet elde, gönlüm sılada. Celal Aybey'den alınan bu Afyon türküsünü Hale Gür'den dinliyoruz.

Seher Yeli programımız bir Sivas türküsüyle devam ediyor. Sabahattin Alparslan'dan alınan Osman Özdenkçi'nin derlediği türküyü Kubilay Dökmetaş söylüyor. Yeşil ördek gibi daldım göllere.

Hasan Hüseyin'den alınan Yavuz Top'un derlediği Gaziantep türküsünde Çiler Şatıroğlu'nu dinleyeceğiz. Gafil gezme şaşkın.

Seheriyeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Dağlarda çiçek derer, satarım. Gülten Çadırcı sizinle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Erdoğan temaslarının ilk gününde güçte birlik, ruhta birlik sloganıyla düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 6.sının açılış törenine katıldı. Erdoğan bugün gerçekleştirilecek zirve oturumunda ise katılımcılara hitap edecek. Kırgızistan'a giden devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında yoğun diplomasi trafiğini de sürdürecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. İttifakın tüm dost ülkelere açık olduğunu belirten Fidan, ittifakla birlikte bölgede büyük bir istikrarın oluşacağını göreceksiniz dedi. Bakan Fidan, uluslararası topluma Netanyahu'yu durdurma konusunda da çağrıda bulundu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nden ortak açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Anlaşması'nı kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacakları duyuruldu. Ayrıca Suudi Arabistan'da sekreterya kurulacağı ve Pakistan'dan 3 yıl süreyle görev yapacak bir genel sekreterin başkanlık edeceği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısından sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte İstanbul'dan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Bakanlar Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat edecek. Bakan Fidan ve Bakan Güler'e yolculukta Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar da eşlik etti. Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da başlayan istişarelerimizi Bişkek yolunda da sürdürüyoruz dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkez binasının açılışını yaptı. Genel merkezde ilk kez düzenlenen parti meclisi toplantısında kurultay takviminin detaylarını anlattı. Deliki sistemini terk ediyoruz, genel başkanı ve il başkanlarını üyelerimiz seçecek dedi. Özgür Özel, partisinin ilçe başkanlığı aday belirleme ön seçimlerinin 26 Eylül'de, il başkanlığı ön seçimlerinin ise 17-18 Ekim'de yapılacağını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken 267 kişiyi taşıyan geminin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'den iki gemi bugün adada olacak. Batıkta arama yapacak. Kayıpların yakınlarının Girne ve Taşucu limanlarındaki bekleyişi ise devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alabora olan gemide hayatını kaybedenlerden Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in naaşlarının otopsi işlemleri yapıldı. Hava yoluyla Türkiye'ye getirilen naaşlar bugün toprağa verilecek. YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altında yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Öztürk hakkında katıldığı bir televizyon programında Suriye'deki Nusayrilere ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından şüpheli Kemal Öztürk'ün gözaltına alınarak bugün ve görüntü bilişim sistemi üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri av sezonunun açılışını gerçekleştirdi. İzmir'deki törende konuşan Bakan Yumaklı, geçen yıl üretim rekoru kırıldığını hatırlattı. Balıkçılık sektörü gıda arz güvenliğinin önemli bir parçası dedi. Giresun'da sağanak sele neden oldu. 12 konut, 4 iş yeri ve 1 araç zarar gördü. Erzincan, Rize ve Ordu'da da kuvvetli yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Düzensiz göç krizinde İtalya ile İspanya hükümetleri arasındaki gerginlik sürüyor. İspanya Başbakanı Sanchez, düzensiz göçmenlerle ilgili dezenformasyonun arkasında İsrail ve Rusya'nın olduğunu söyledi. İtalya'nın İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya alma süresini 15 gün daha uzatmasının ardından İspanya hükümeti de benzer bir adım attı. İtalya'dan gelen yolculara yönelik liman ve havalimanlarındaki kontrolleri 15 gün daha uzatma kararı aldı.
1: Four.
0: Gülen'in Sultanları Seyir Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmak için sahne alacak. Ay Yıldızlılar son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Salı haftanın ikinci günü, yeni bir ayın başlangıcı. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız başlıyor. TRT Türkü'de, TRT Türkü'de sabah programındasınız. 3 saatlik bir yolculuk bizleri bekliyor. İstanbul Radyosu'ndan yola çıkacağız. Anadolu'muzun en güzel ezgileri eşliğinde Anadolu'yu dolaşacağız. Hep birlikte siz kıymetli dinleyenlerimizle beraber. Nuray Soy'dan Serdar Çıplak, Pınar Kudakçı Temel sizlere eşlik edeceğiz. Bu 3 saatlik zaman diliminde hepimiz için sağlıkla, huzurla geçireceğimiz yeni bir ay, yeni bir mevsim, yeni bir gün olsun. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü aynı zamanda. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı gün 1 Eylül. Tarihin bu en yıkıcı savaşının başlangıç tarihi, dünyada barış mücadelesi ve bilincini geliştirmek amacıyla Dünya Barış Günü olarak biliniyor. Kutlu olsun diyelim Dünya Barış Günü 1 Eylül ve beraberliğimizin başlangıcında Anadolu'nun ezgileriyle bir kez daha hoş geldiniz diyerek türkülerimizi sunmaya başlayalım. Bugünkü yolculuğumuza Aydın'dan çıkacağız. Muzaffer Sarı Sözen'in Nazmi İlyas'tan derlediği bir ağıt, Abalımın Cepkeni Safi Sırma İlikli. Fatih Gürgün, İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu eşliğinde seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkiye Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Sanatçımız Ulaş Kurtuluş ünlüyü Ali Özbay'dan TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği Balıkesir Türk Ali Köyü'nün türküsünde dinledik. Ali Efe'nin evleri konağa yakın. Saat 7.21 değerli dinleyenler, İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. 7 haberlerinden hemen sonra sizlere günaydın, merhaba dedik. Beraberliğimizin 3 saat süreceğini bir kez daha hatırlatalım. Belki bugün ilk kez dinliyorsunuz, ilk kez denk geldiniz bu frekansa. TRT Türkü'de sabah programı haftanın 7 günü sabah 7-10 arasında İstanbul'dan canlı yayınla sizlere ulaşıyor. Birbirinden güzel türküler eşliğinde her yeni güne hazırlanıyoruz hep birlikte. Bugün de yine beraberliğimizde başta dediğimiz gibi her yöreden bir türküyle sizleri buluşturuyoruz.

durmaya çalışacağız. Şimdi Edirne Musulca köyüne gidelim. Mercan Erzincan'ın derlediği Mustafa Çetin Dede'den alınan türküyü Mercan Erzincan'ın sesinden dinleyelim. Tenler tura bulur mu?

0: üç güzel oturmuş gergefin işler. Serkan Özdemir Kocaeli Kandırı'nın türküsünü sizler için seslendirdi. Muzaffer Sarı Söze'nin Kazım Taştekin'den derlemiş olduğu eskiydi.
1: Yol durumu.
0: Efendim saat 7.30 karayollarındaki son durumu veriyoruz. Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara Çanakkale kesimi otoyolun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılabilmesi amacıyla bir çalışma planlanıyor. Söz konusu iş kapsamında bahse konu kesimde onaylı projelerine uygun olarak trafik işaretlemesi yapılacak çalışmaların 12 Eylül 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları var. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreleri arasında 30 Eylül 2026 tarihine kadar Konya istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Bu nedenle bölünmüş yolun Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden Konya-Afyonkarahisar istikametinde çift yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ile 20. kilometreleri arasında bordür çalışması var. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arası yapım işi çalışması kapsamında trafik kontrolü şekilde sağlanıyor. Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 50. kilometresinde bulunan Uluburun tünelinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 1 Eylül 2026 günü yani bugün sabah saat 8 ile akşam 17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilecek. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ile 50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması var ve Ardahan-Şavşat yolunun 16 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İyi yolculuklar.
1: Yol durumu.
0: Efendim bir kez daha güvenli hayırlı yolculuklar dileyelim. Yola çıkmaya hazırlanan, yolda seyir halinde olan pek çok dinleyicimiz var. Radyoları TRT Türkiye ayarlı frekansları kolay gelsin diyelim ve türkülerimizle sürdürelim beraberliğimizi. Bir Zonguldak Safranbolu türküsüdür Sadi Yaver Ataman'ın derlemiş olduğu. Sanatçımız Celal Bakar koro eşliğinde seslendirsin bu güzel türküyü. Selam da söyleyin bey babama.

0: Gülay Özer sizler için seslendirdi Sinop'un türküsünü. Nida Tüfekçi'nin Alişen'den derlediği ezgiydi İp Attım Ulaş diye. Saat 7.40 değerli dinleyenler, zaman ilerliyor 8'e doğru. 8'de biliyorsunuz hava raporunu okuyoruz. Hava raporunun hemen ardından da istekler saati başlıyor. Sıradaki türküyü seçen, güzel bir türküde sevdikleri, yakınları, aileleriyle buluşmak isteyen dinleyicilerimiz sosyal medyadan yazıyorlar türkü seçimlerini ve sevdikleri dostlarının isimlerini, onlarla güzel bir türküde buluşuyorlar. Hep diyoruz ya, uzakları yakın eden TRT radyoları, işte bu istekler saatinde yine bugün de sizler için birbirinden güzel türküler hazırladık. Ama şöyle bir gönlünüzden geçen türkü de varsa bize yazabilirsiniz. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT türkü sayfası sizlerin. Pek çok iletinin biriktiğini görüyoruz orada. Hepsine yer vermeye çalışacağız elbette süremiz yettiğince. Şimdi türkülerimiz devam ediyor. O güzel ezgilerden birini de Süleyman Yıldız sazıyla seslendirecek. Ankara Çubuk Karaköy'ün türküsüdür. Burhan Gökalp'in türküsüdür. Ela gözlerini sevdiğim diller.
1: TRT Türkü.

Saadet Yılmaz Bircan şıkır şıkır hareketli bir Konya Bozkır türküsü okudu Ali Sandal ve Mehmet Başaran'dan. TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlemiş olduğu türküydü. Bir taş attım alıca, bir kuş vurdum delice, yenile bir yar sevdim gözleri sürmelice. Saat 7.49 oldu, zaman yaklaşıyor istekler saatine. Sizlerin mesajları, paylaşımları da artıyor. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Türkülerimize devam edelim. O türkülerden birini de Kemal Koldaş'ın yorumuyla sizlere ulaştıralım. Nimet Balkan'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Antalya Akseki'nin türküsüdür. Birini yavrum birini.

0: Önce Şemsi Yastıman'ın sesinden bir Niğde türküsü dinlediniz. Nurettin Çamlı'dan, Nurettin Bayhan'dan derlediği türküydü Bir Yıldız Doğdu Yüce'den. Ardından Nezihe Hoşcan'a kulak verdik. Erzurum türküsünde Yücel Paşmakçı Muharrem Akkuş'tan derlemişti. A güzel dolan da gel.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediği yazılı tahmin raporunda. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa, Çanakkale, Kırklareli 33, İstanbul 30, Denizli 37, İzmir, Muğla 35, Uşak 31, Adana 35, Antalya 36, Burdur 33, Hatay 30, Ankara 30, Konya ile birlikte Eskişehir 31, Nevşehir 26, Bolu, Sinop 28, Düzce 29, Zonguldak 26, Amasya 29, Rize, Samsun, Trabzon 27, Erzurum 24, Kars 22, Malatya 32, Van 25, Diyarbakır, Şanlıurfa 36, Gaziantep 34 ve Mardin 32 derece.
1: Hava durumu.
0: İşte sizin saatiniz, istekler saatindeyiz. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. TRT Türkü'de sabah programındasınız. 1 Eylül 2026 Salı günü sabahında artık ikinci bölümde istekler saatiyle programımız sürüyor. Ve biz bu ilk istek türküyü sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize armağan ederek bu saate geçiş yapıyoruz. Ali Haydar Gül'ün sesinden Sivas'ın türküsü, Mahmut Erdal'dan alınan, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği türkü. El ne bilir yar aşkına yandığım, Mecnun'a döndürüp deleyler beni. Aşkın kemendini atar boynuma, bağlar zülfüne, köleyler beni.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu

sevgiyle andık Bircan Pullukçuoğlu'nu Düz Mahalle içinde bir ordu türküsüydü. Efendim saatler 8.12'yi gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan beraberliğimiz devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Şimdi iletileri okumak üzere sosyal medyaya dönüyoruz. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin dedik. Sizler de öyle güzel paylaşımlar aktardınız ki sabırsızlanıyoruz okumak için. Hemen geçelim. Oktay Hançer'in satırlarıyla başlayalım. Günaydın, mutlu sabahlar, mutlu günler diliyorum. Erciş'ten selamlar, sevgiler. Hoş geldin Eylül. Artık yavaş yavaş göçmen kuşların gitmeye başlaması, kumsalların yavaş yavaş boş kalması, doğadaki bitkilerin ve ağaçların yavaş yavaş renklerini değiştirmeye başlaması. Hüzünlü olsa da yine de Eylül ayının serinliği ferahlık veriyor. Sabahları çay kaşıklarının birbirine karıştığı saatlerde hazırlamış olduğunuz güzel program ve dinlettiğiniz bu güzel türkülerle hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Sıradaki türküyü eşim, çocuklarım, siz kıymetli ekibimiz için istiyorum. Elbette TRT Türkü dostlarımıza armağan olsun. Oktay Bey, ne güzel betimlemişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz paylaştıklarınız için. Denizli Çivril'den Yücel Çünkuş, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Allah yolunuzu hep iyilere çıkarsın, çok teşekkür ederim demiş. Biz çok teşekkür ediyoruz TRT Türkü dinleyenleriyle güzel türküleri buluşturduğumuz için teşekkür ediyor. Efendim Okyar Demiray, bizim Elazığ'dan dinleyicimiz Demiray ailesi diyor ki her gün her sabah bu programın başlamasını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Başarılarınız daim olsun demişler. Sağ olun, var olun efendim. Türkülerimizi sizlere de armağan edelim. Başka hangi dinleyenlerimiz var? Emine Atamer diyor ki yeni ay müjdelerle, sürprizlerle kapımızı çalsın. Hoş geldin Eylül ayı. Merhaba, iyi yayınlar. Size de merhaba. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç'tan yazıyor. Muğla Yatağı'ndan takipçimiz Cengiz Tilkioğlu, o da sıradaki türkümüzü seçiyor. Adem Öcal İstanbul Esenler'den, Hüseyin Kasap günaydın herkese diye seslenmiş. Sabah Şerif

Yani hayırlı olsun diyor Ahmet Uzal, İlyas Aydın. Trafik kurallarına dikkat çekiyor her sabah olduğu gibi bu sabah da, çok teşekkür ederiz. Suna Koçak Didim'den yazıyor, selam ve sevgileri var bütün TRT Türkü dinleyenlerine. Neredeyse dinlemiş olduğumuz her türküye, her sanatçımıza ve elbette ekibimize övgüleri, sevgi dolu sözleri bugün de var paylaştığı mesajlarda. Adnan Önem, değerli TRT Türkü dostlarına selamlar. Hüseyin Akdoğan Ankara Sincan'dan günaydın dedi. O da beraberliğimizi paylaşıyor. Niğde'den Huriye Özer'in çok sevdiği bir sanatçı vardır. İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli seslerinden de rahmetli Turan Engin. Şimdi onun sesinden bu güzel türküyü sunalım, sizlerle paylaşalım. Tunceli Pülümür'ün, Ahmet Sarıgöl'den Mustafa Horsun'un derlemiş olduğu türkü. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, göster cemalini görmeye geldim. Buselerin derde derman dediler. Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim.

İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu seslendirdi. Sıra sıra Siniler bir Siirt'in türküsüydü. Saatler 8.21'i gösteriyor. Programımızın yavaş yavaş 1,5 saatlik zaman dilimi geride kalıyor. Önümüzde yine türkülerle dop dolu geçecek olan saatler var. TRT Türkü'de sabahtasınız. Yeni bir günü, yeni bir ayı karşılıyoruz. 1 Eylül 2026 günlerden salı, haftanın ikinci günü. Bir kez daha günaydın, hoş geldiniz diyelim ve hızlıca yine iletileri değerlendirmeyi sürdürelim. Sevgili Şengül Ekinci Instagram'a geçtik, TRT Türkü sayfasına. Hoş geldiniz diyor. Sonbaharımız hayırlı uğurlu olsun, serin geceler olsun, bereketli, selsiz, afetsiz yağmurlar gelsin inşallah memleketimin her yerine. Kolay gelsin, iyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkürler Şengül Hanım. Gürol Yavuz Eskişehir'den Mihaliçik'ten yazmış, sıradaki türkü bizim olsun diyor. Ahmet Uğurluoğlu Mersin'den yazdı, eşi Songül Hanım'a ve çocuklarına bir türkü bekliyor. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den dinleyicimizdir. Torunları Milan Karan ve oğlu Gürkan'la gelini Seda, eşi Cahide Hanım için bir türkü istiyor. Selahattin Özdemir, Niksar Yeşilkaya Köyü'nden selamlar, sevgiler sunuyorum dedi. Gülten Kaymak bütün ekibimizi kucaklıyor sözleriyle, çok teşekkürler. Bayram Gökçen Fethiye'den torunları adına bir türkü bekliyor. Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik Pazar yerinden yazmış. Ankara'dan günaydın dedi Tekin Koluçolak. Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan annesi Döne Hanım ve tüm köylülerine bir türkü bekliyor. Seydi Alas Adana'dan. Saadettin Teksoy Bolu Çamyaylı'dan tüm TRT dostlarına, arkadaşlarıma merhaba diyor ve vira bismillah diyen balıkçılara gelsin. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Bey yazıyor. Bayramacı Mahallesi'nden kardeşim İrfan Köklü ve eşi Emine Hanım, komşuları Adnan ve Sebahat Hanım, Mehmet Boyacı ve Muammer Sarıbaşlı bütün ailesine gelsin. İsmail Yalabık Berlin'den dinleyicimiz, memleketim Uşak'tır, herkese gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Yunus Şen Ocak Denizli'den yazdı beraberliğimizde. Ahmet Uzal Eylül ayının ilk günlerinde İzmir Buca'dan günaydın diyor. Efendim bir başka dinleyicimiz Erdem Ünal Samsun Havza'dan selam gönderiyor. Selahattin ve Yıldız Erzi Çifti Adana'dan takipçilerimiz. Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden Mustafa Bayındır. Nilgün Kalyoncu TRT Türkü programına emek veren dostlarımıza günaydın. Kapadokya'dan selamlar. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan eşi Hava Hanım için istiyor. Zeki Bey Eskişehir'den, Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi. Osman İnan Ankara'dan ve Turan Akman Erkılıç günaydın TRT Türkü'de sabah programı. Ekibi selamlar sevgiler diye sesleniyor. Aladağ Eyner Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya, Ali Cengiz, Şükrü Tahran, Konya Bozkır'dan Ali Onar, Ali Cengiz hayırlı huzurlu günler diliyoruz. TRT Türkülü, Türkü sevdalısı gönüllere selam olsun. Kırıkkale Bahçılı'dan, Kızılırmak kenarından selamlar sevgiler diyor. Geçmişten bugüne bir köprü radyonun başında dinleyenlere bütün türkülerimiz armağan olsun dediler. Ve Rasim Salçı Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden, o da bizlerle birlikte gününüz aydın, gönlünüz şen olsun diyorlar. Sevgili Sadıka Tavukçu biliyoruz radyosunun başında Trabzon'daki sevdikleri, akrabaları için Karadeniz'in türkülerine ortak oluyor. Önce Ünal Sofuoğlu'nun yorumuyla Of Çaykara Yolları diyeceğiz. Ardından da mikrofonu Mücella Atay'a vereceğiz. İndim dere ırmağa.

İndim dere ırmağa, zeytin dalı kırmağa, geldim seni almaya, başladın ağlamaya. Artvin'in türküsüydü Osman Aksu'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bu türküyü de sanatçımız Mücella Ata'dan dinledik. Saat 8.31 İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız, yöre yöre yine türkülerle dolaşıyoruz Anadolu'muzu. Sizler sosyal medyadan da bizlere katılıyorsunuz. Çok güzel paylaşımlar var. Çok teşekkür ederiz. Güzel gönüllere sağlık. Şimdi tekrar Facebook'a dönelim. TRT Türkü sayfasındayız. Vehbi Aksungur yazmış. Güneşli ama rüzgarlı bir Ermenik Cuma suyu yaylası. Günaydın tüm türkü dostlarına. Size de günaydın efendim, hoş geldiniz. Ahmet Özçelik bizlere seslenmiş. İstanbul Radyosu TRT Türkü ekibine kucak dolusu selamlar ve sevgiler. Eşim Saynur Hanım, torunlarım Selcan, Efe, Yiğit, Elanur ve Yağız Özçelik'le değerli öğretmenlerimiz Mükremin Öztürk ve kıymetli abim Rıfat Coşkun Cüceloğlu'na armağan olsun. Mersin Erdemli'den dinleyicimiz Ahmet Özçelik. Büyükçekmece'den bizi selamlıyor Gülnaz Malbastı Delal. Merhaba diyelim kendisine de, selamlayalım. Bir başka dinleyicimiz Bayram Doğan, günaydın. Sizleri Kayseri Pınarbaşı Kavlaklar Köyü'mden selamlıyorum. Sıradaki türküyü dinleyicilerinize armağan ediyorum. Mustafa Kına, bu güzel türküleri bizlerle buluşturan TRT Türkü'de sabah ekibine Kayseri'den sevgiler selamlar. Veysel Zan yazdı, hayırlı sabahlar Ankara Çubuk'tan. Sıradaki türküyü Salih Taş ve Çubuklulara armağan etmenizi diliyorum. Yaşar Köksal da bizim Ankara Çubuk'tan dinleyicimizdir. Her zaman olduğu gibi yine bizlerle birlikte olduğunu biliyoruz. Kulağı bu programda olan bütün türkü dostlarına gelsin diye sesleniyor Şaban Dişli. Kolaylık diliyorum, emekleriniz için teşekkürlerimi iletiyorum, sağlıklı günler dileğiyle. Sağ olun Şaban Bey. Zeynel Yıldırım Çeşme Alaçatı'dan bizlerle beraber türkü dostlarına bir türkü bekliyor. Erzurum'dan Durak Çağatay, Mehmet Kalaycıoğlu, Salih Kurt Manisa Şehzadeler'den, Osman Filizli İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden ve Cengiz Tilkioğlu da Muğla Yatağı'ndan bizleri takip ediyor. Kocaeli İzmit'e de gönderelim. Serpil Demirci yazmış sevdikleri ve kendisi için. Şimdi önce Neşet Ertaş'ın sesinden Pancar Pezik Değil Mi diyeceğiz. Ardından İsmail Altunsaray bir Neşet Ertaş türküsü seslendirecek. Biter biter de Kırşehir'in gülleri biter diyecek.

Efendim hemen ardına Kırşehir'in türküsü geldi. Şemsi Yastıman'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü de sanatçımız İsmail Altunsaray söylüyor. Biter biter de Kırşehir'in gülleri biter, şakıyıp dalında bülbüller öter.

Konya'dan Hürriyet Hanım selamınızı aldık. Hürriyet Ünbal Gökçimen Köyü'nden selamlar, sevgiler. Eşim, çocuklarım, torunlarım Mehmet Kağan, Fatma Nisa, Hakan Eren, Hürriyet, Küçük Mert'e ve kardeşim İkbal Ünal'a gelsin diyor. Efendim bir başka dinleyicimiz Malik Yapar Hacı Bektaş'tan yazıyor. Hasan Ceylan Aydın'dan bizlerle. Gürol Yavuz Eskişehir Mihaliçik'ten. Yusuf Öztürk günaydın sevgili yurdumun güzel insanları, Kayseri Develi'den sevgiler diye seslendi. Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden Hayri Merdane, Yaşar Ünal, Acıp Ayağım Kelekçi'den hayırlı sabahlar demiş. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan sürekli takipçilerimizden, Bafra'dan sonsuz selamlar var. Biz de dinlemedeyiz diyor Rıza Yakın. Hoş geldiniz Rıza Bey. Naim Bostan Anamur'dan, dinleyicimiz Selami Kabakçı Niksar'dan, Ramazan Özünlü Afyonkarahisar Sandıklı Yumruca Köyü'nde yaşayan babam Muzaffer Bey için istiyorum.

0: Giresun Espiye Güzel Yurt'tan bir selam var. Hacı Ayaz'dan Ümit Kaya Çelebi, hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Musa Özçelik, Zafer Özkara ve Mehmet Gücü Yener için türkülerinizi armağan etmenizi dilerim. Önder Tokur diyor ki günaydın, iyi yayınlar. Zeki Gül, Eskişehir'den Bastonun başkenti Devre'ye selamlar. Necmi Akyol bizlerle birlikte eşi ve çocukları için bir türküde buluşuyor. İzmir'den Zehra Bıçakçı, Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan sıradaki türkümüzü bekliyor. Osmaniye Kadirli'den yazmış Mustafa İçer. Afyonkarahisar'dan bir başka dinleyicimiz var, Mustafa Atmacı, sıradaki türkümüzü bekliyor. Müjgan Kızılkaya yazmış, Erzincan Kemaliye Kozlupınar köyündeki yakınlarıma, Almanya Halven'deki kızıma ve koro arkadaşlarıma türküler armağan olsun. Turgut Eren Eskişehir'den sıradaki türkümüzü istiyor. Mehmet Göçer günaydın, Şanlıurfa'dan selamlar, canım eşim ve çocuklarıma gelsin. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den, İbrahim Kabaoğlu Ayvalık'tan, dinleyicimiz Sefai Özdemir'de Bartın Çayır Köyü'nden, TRT Türkü'de sabah programını seçen dinleyicilerimizden. Şimdi önce sanatçımız İclal Akkaplan'ı bir Azerbaycan türküsünde dinleyeceğiz. Zeynep Hanlarova'dan alınan türküyü okuyacak. Sensiz uzun geceler yuhum çekilir diyecek. Ardından sözü Hüseyin Mustafa Arı'ya bırakacağız. Bir Kerkük türküsü için İbrahim Terzi'den alınan bu türkü için ayağında dar şalvar diyeceğiz.
1: TRT Türkü.

Hüseyin Mustafa Arı'yı dinledik. Kerkük'ün bu sevilen türküsünde saat 8.52 olmuş. 9'a yaklaşıyor zaman. 9 sonrasında programımızın 3. saatine geçmiş olacağız. Şimdi Instagram'a tekrar dönelim. Şaban Dinç diyor ki: "Günaydın Kütahya Tavşanlı Eğri Gözdağı eteklerinden selamlar. Ben iş yerinde arabada dinliyorum sizi. Evde eşimin de dinlemesi için eve radyo aldım. Şu anda kahvaltıda sizi dinliyorlar. TRT Türkü'yü dinleyen eşim ve anneme, çalışma arkadaşlarıma, şoför ve operatörlere, sizi dinleyen herkese gelsin. Çok teşekkür ederiz Şaban Bey. Kolaylıklar dileğiyle. Keyifli dinlemeler." Ahmet Kılıç: "Gileboru Vatanı Gemerek'ten selamlar," diyor dinleyicimiz. Nurhan Kılıç, Ahmet Kılıç çifti Sivas Gemerek'ten takipçilerimiz. Aileleri adına bir türküye ortak oluyorlar. Neşet Ertaş'tan bir türkü istemişsiniz. İnşallah yarın sabah o türküyü dinletelim. Çünkü Neşet Usta'nın sesinden bir başka türkü paylaşmıştık. Vahiy Satılmış Almanya Dortmund'dan yazıyor: "Muhabbetle sizleri selamlıyorum. Hoş geldiniz radyolarınızın başına Eylül ayının ilk gününde. Ezgileri, türkülere gönül veren herkese armağan ediyorum. Süleyman Atasever arkadaşıma ve ticari taksi şoförlerine armağanım olsun." Kolaylık dileğiyle bizim gurbette yaşayan dinleyicilerimizdendir. Vahit Bey, kolaylık dileğiyle dedik. Sezgin Daşdemir: "Döndük Facebook'a, Muğla Dalaman'dan bizlerle beraber." Sinan Kuruoğlu yazmış: "Erzurum Hınıs'tan sesinizin ve sesimizin ulaştığı herkese selam olsun. Operatör ve şoför arkadaşlara armağan gitsin türküler." Rençber Hasan Özkan: "Yozgat Güzelli'den Nevzat Akı, Hakan Yeşil İzmit'ten, Hamza Akkurt Samsun 19 Mayıs'tan, Muğla Kavaklıdere'den Mehmet Çay, Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den dinleyicimiz, Kastamonu Küre Çaybükü köyündeki güzel insanlara, ayrıca Kastamonu Çatal Zeytin'de fındık toplamaya giden Nezahat Bozkurt ablama gelsin türkülerimiz." Kolaylık dileğiyle. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten, Ergün Tontu Darende'den, Mustafa Elduran yazdı. Osman Kösterme Kozluk'tan, Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan, Hasan Yalmancıoğlu İzmir'den, Coşkun Bakan Akdeniz'in incisi Antalya'dan merhaba diyor. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerimiz için seçiyor. Ve hayırlı sabahlar demiş Hüseyin Şahin. Ankara'dan Sait Bey, Ömer Akaryalı Sakarya'dan ve Fikret Dikmen'de Niğde'nin Gümüşler kasabasından TRT Türkü dostlarına "Türküler Kadar Güzel Bir Gün" diliyorum diyorlar. Şimdi Tekin Büyükkaya'nın sesinden bir türküyle programımız sürüyor. Van Erciş'e geçiyoruz. Atakan Çelik Hüsamettin Subaşı'ndan derlemiş bu türküyü: "Boyakçının Gelini."

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

İbrahim Macit ve Eşref Atay'dan Aşk Bağrım'da yer açtı. Saatler 9.05'i gösteriyor. TRT Türkü'de sabah programı son bölümüyle devam ediyor. Sizler sosyal medyadan, Facebook, X, Twitter'dan, Instagram'dan bizlere ulaşmayı sürdürüyorsunuz. Bir kez daha yeni saatimize katılan dinleyenlerimize hoş geldiniz, günaydın diyelim. Facebook'la okumayı sürdürelim paylaşımları. Mutlu sabahlar, günaydın demiş Hurşit Karataş, Manisa Kula'dan dinleyicimiz. Yunus Timur Kazık, Konya Çeltik'ten selamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Çiftçilikle uğraşan tüm arkadaşlara selamlar, kolaylıklar diliyorum. Ali Sarıdoğan için istiyorum. Berkay Özdemir, Ankara Eryaman'dan tüm TRT Türkü dinleyicilerine günaydın. Bugün 1 Eylül, yeni adli yıl bugün itibariyle başlıyor. Adaletin ışığında ilerleyen başta avukat meslektaşlarım olmak üzere tüm yargı mensuplarına sıradaki türküyü armağan ediyorum. Yapımda ve yayında emeği geçen bütün ekibe selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ediyoruz. Fatih Davulcu, hayırlı sabahlar diyor. Sıradaki türkümüzü armağan edelim. Muhammed Ateş Bilecik Bozüyük'ten, Namık Uras Nidebor'dan, Muhammed Sait Saraçgil Erzurum'dan merhaba. Yeni adli yılın hayırlı olmasını diliyorum. Hacı Taşan'dan bugün ayın ışığı türküsünü istemiş. Bir bakalım süremize, eğer yetiştirebilirsek neden olmasın. Bir başka dinleyicimiz Ali Kaya, İzmir Işıkkent'ten selam gönderiyor. Davut Güleç yazıyor, Kayseri'den bizim gazeteci dinleyicimiz. Eskişehir'den Tuncel Erol, Fahri Özdemir Osmaniye'den, İsmail Özdemir Çanakkale'den merhaba diyor. Gemilerde çalışan arkadaşlarımıza türkülerimiz armağan olsun. Yemliha Evcimik Osmaniye Toprakkale Türkmenli Kasabası'ndan, Osman Yalçın hayırlı sabahlar Denizli'den dedi. Maya Türköz İzmir'den bizlerle, İsa Kıran da Eskişehir Odun Pazarı'ndan hayırlı yayınlar dilemiş. Başka pek çok ileti var, inşallah yetiştirebiliriz. Tevfik Şentürk Adıyaman Gölbaşı'ndan günaydın. Vehbi Aksungur yazmıştı, sıradaki türkümüzü bekliyordu. Beraberliğimizi paylaşan dinleyicilerimizden de. Efendim, mesajları göndermeye devam edebilirsiniz. Çünkü yaklaşık 50 dakikalık bir süremiz var programımız içerisinde. Dinleyeceğimiz çok güzel türküler var. Frekans yine değişmiyor her zaman olduğu gibi. Son saatte de TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Şimdi sanatçımız Nursal Ercan yorumuyla dinleyeceğimiz bir Gaziantep türküsü geliyor. Göre ekibinden Nida Tüfekçi derlemiş. Şirin Nar Tane Tane.

Denizli'nin türküsüyle seslendi Oğuz Doğan Cengiz. Rahmet olsun dedik. Özay gönlüme tellidir, yavrum aman tellidir. Denizli'nin horozları bellidir. 9.15 olmuş saatimiz. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin dedik. Hemen X'e, Twitter'a dönelim. Dinleyenlerimizden Metin Topkaya yazıyor. Ege'nin incisi İzmir Balçova'dan sevgi ve saygılarımla, demiş ki çiçeklerin açması için baharın gelmesine gerek yoktur. Çünkü bazı programlar bizlere hayatı çiçek gibi yaşatıyor. Tıpkı TRT'nin bu güzel ekibi gibi türkülerle başlanan yeni bir günden sizlere selam olsun. Bir türkü istemiş dinleyicimiz ama süre sanırım bugün yetmeyecek. İnşallah yarın sabaha sözünü verelim. Başka dinleyicilerimize de söz vermiştik. İlk saatte bu türkülerle buluşturalım. Kara Tren Gelmez Mola türküsünü istemiş Metin Bey. Avukat Halit Aydın Kayacan ve tüm Balçovalılara armağan ediyoruz diyor türküleri. Selahattin Özdemir'in iletisini okumuştuk. Gaziantep'ten Abdullah Albayram, bizim için belirleyeceğiniz türküyü bugün eğitim öğretim yılı için işbaşı yapan tüm öğretmenlerimize armağan ediyorum. Nadir Demir, günaydın türkülerin yuvası TRT Türkü diye sesleniyor. Nadir Bey çok teşekkürler. Giresun Esbiye'den dinleyicimiz Adnan Tı, kızlarım Irmak, Cemre, Gökçe, oğlum Habib, eşim Lütfiye için gelsin. Biz fındık bahçesine giderken de bir fotoğraf göndermek isteriz demiş. Kolay gelsin efendim diyelim ve türkülerimizi armağan edelim. Başka dinleyicilerimiz de vardı. Facebook'tan Soner Koç yazmıştı. Sıradaki türküyü istiyor. Mehmet Zahit Sobacı genel müdürümüze, ona da armağan olsun demiş. Hayırlı sabahlar diyor. Türkü asker, polis, savcı, hakim kardeşlerimize gelsin. Osman İnan TRT Türkü Ankara'dan radyosu başındaki bütün türkü severlere armağan ediyoruz. Gürol Seçil Kara yazmıştı. Güzel bir salı sabahından herkese günaydın. Muğla yatağından merhaba. Eşim Seçil Hanım, kızım Simge, damadım Ömür Paskal, torunum Toprak Paskal ve oğlum Erdinç Kara için istiyorum. Ve Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlar. Bu programda emek veren herkese, eşime, çocuklarıma, torunlarıma armağan ediyorum ve her daim TRT Türkü dinliyoruz diyor ve diyoruz diye de eklemiş. Şimdi efendim hangi yörelerle programımız sürecek? Önce Evreşe yolları dar diyeceğiz. Çanakkale Gelibolu Evreşe'nin türküsünde Aynur Gürkan yorumunu sizlerle buluşturacağız. Sonrasında da hemen Tekirdağ Şarköy'e geçeceğiz. Zeynep Cihan, bağa girdim bağ budanmış diye seslenecek Yücel Paşmakçı'nın Mustafa Karayer'den derlediği türküsünde.

Bağa girdim, bağ budanmış. Sanatçımız Zeynep Cihan'ın sesinden dinlediğiniz Tekirdağ Şarköy'ün türküsüydü. Mustafa Karayer'den Yücel Paşmakçı'nın derlediği. 9.26 olmuş saatimiz, artık son yarım saate giriyoruz. Hemen Instagram'a döndük, Halil Zeybey'in mesajını gördük. Günaydın Kuruluşun ve Kurtuluşun şehri Kütahya'dan selamlar. Bugün doğum günü olan eşim Ümit'e, oğlum yüksek inşaat mühendisi Fırat'a, yine yüksek mimar oğlum Batuhan'a, gelinim doçent Figen'e, öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime bir türkü istiyorum. Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan yazdı. Dinleyicimizin ismini göremiyoruz, Nidebor'dan dinliyoruz sizleri demişler. Sıradaki türkü oğlumuz Kerem'e armağan olsun. Facebook'a geçtik. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar dedi. Ayas Yumurtalık'tan, Haşim Varol Sakarya'dan bizleri selamladı. Şaban Günhan Eskişehir'den yazdı. Şükrü Tahran Konya Bozkır'dan yine programımızın takipçileri arasındaydı. Gürcan Hüsbal Mersin'den tüm dostlara günaydın. Silifke'de bulunan babam Erol Hüsbal'a, eşim Seher'e, kızım Ezgi'ye ve lise öğretmenim Tekin Özen'e, tüm TRT Türkü dinleyicilerine bir türkü istiyorum. Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden Hasan Cengiz'in selamları var. O da ortak oluyor türkümüze. Şimdi sanatçımız Soner Özbile'nin sesinden dinleyeceğiniz bir Rumeli Prizren türküsüyle programımız sürüyor. Agim Gürses'ten Mehmet Özbek derlemiş. Kalk gidelim o viran bostana.

Hava Karakaş'tan dinledik. Entarisi Al'a benziyor. İstanbul'umuzun türküsüydü. Şimdi Mehmet Çakmaktaş, sizin iletinizi gördük. Sakarya'dan selam gönderiyorum. Tokat Erbağ, Niksar Reşadiye'de bulunan arkadaşlara armağan ediyorum ki birazdan bir Tokat türküsünü sizlerle buluşturacağız. Ali Yavuz günaydın. Hayırlı sabahlar Konya Bozkır Bademli Köyü'ndeki ablama, eniştem Yakup amcama, oğlum İsmail'e ve arkadaşım Emir Ali ile tüm Konya Bozkırlılara türkülerinize armağan ediyorum. İbrahim Özü Doğru'ya yazmış, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle sıradaki türküye ortak oluyoruz. Afyonkarahisar'dan Recep Uzun, Bekir Gültekin Kayseri'den, İhsan Özdoğan yazdı Nevşehir Gülşehir'den sıradaki türkülerimize ortak oldular. Güro Seçikara, güzel bir salı sabahından herkese günaydın. Muğla yatağından sevgiler. Hasamettin İlbaz Hatay Altınözü Kozkalesi köyünden, İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan TRT'nin güzide personeline merhaba diyor. Murat Şükür Darıca'dan, Erdal Bilici, Erol Turan abilere armağan etmenizi diliyoruz. Çay eşliğinde sizleri dinliyoruz demişler. Afiyet olsun diyelim. Cabir Şahin Kayseri'den programımızı dinledi. Sinop Ayancık'tan selam gönder vermişti Muttalip Koçak. Konya Güney Sınır'dan Mustafa Bey yazdı, sıradaki türkümüzü seçti ve bütün dinleyenlerimize armağan ettiler. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selam ve sevgiler demişti. Zeki Özceylan Merzifon'dan, Ali Yavuz Yalova'dan sıradaki türkümüzü seçtiler. Şimdi Semra Bağcı ile devam ediyoruz. Bir Sakarya türküsüdür dinlemeye başladığınız bu ezgi. Hüseyin Çelik'ten Ahmet Yamacı derlemiş. Allı yazma başında, kalem oynar kaşında, ben bir yeni yar sevdim 13-14 yaşında.

Efendim Tokat Reşadiye türküsünü bu kez bir düette dinlediniz. Sanatçılarımı sizler için seslendirdiler. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Neden sararıp soldun da sevdaya mı uğradın? Seda Bingöl ve Kerim Yağcı sizler için okudular. Saat 9.43 vedaya doğru ilerliyor dakikalar. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız sabah 7'de başlayan programımızın artık sonuna doğru geliyoruz. Dinleyeceğimiz türküler var. Onlardan biri Giresun Göreli'nin türküsü. Son dakikalarda ah kavaklar kavaklar desin şimdi İbrahim Can.

kavaklar kavaklar dedik. Ve geldik veda zamanına efendim. Çınar Türkmen'in de iletisini okuyalım, çok güzel yazmıştı. Hacı Bektaş'tan türkü dostlarına günaydın. Bir tohum düşer toprağa, umut yeşerir yürekte. Rüzgar eski bir türkü söyler dağlara, ovalara. Sevgiyle uzanan her el, yarınlara bırakılan en güzel izdir. El ele doğayı koruyalım, toprağı, suyu, ağacı sevgiyle kucaklayalım. Çünkü doğaya verdiğimiz her nefes, insanlığa söylenmiş en güzel türküdür. İyi yayınlar dedi, bir paylaşımı vardı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Efendim bir yeni aya daha başladık. Yeni bir mevsim başlıyor. Sonbahar mevsiminin kapısı aralanıyor bu ayla birlikte. Yeni bir gün, 1 Eylül 2026 Salı sabahından sizlere seslendik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama lütfen siz bir yere gitmeyin, çünkü TRT Türkü'de bizden sonra da yayına girecek olan birbirinden kıymetli değerli yapımlar var. Kaçırmamanız dileğiyle diyelim. Son olarak vedamızı Sevim Seçkin'den dinleyeceğiniz birbirine bağlı iki güzel türküyle yapalım. Sevgili Nuray Soy'dan sizlere bu programı hazırladı. Sizler için seçti bu güzel ezgileri. Serdar Çıplak sesimizi ulaştırdı. Ve ben Pınar Kundakçı Temel. Sevgiyle, saygıyla. Hoşça kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Rumeli yöresinden Kalk Gelin Hanım, Yürü Aygın Baygın türküsünde geçen haçan sözcüğü. Vallahi billahi ben dememişem, haçan gördüm o kızı çok beğenmişem diyor türkümüz. Burada geçen haçan kelimesi ne zaman, her zaman, nasıl, madem ki, eğer veya ne çabuk anlamlarına gelen bir zarftır. Türkümüzde haçan gördüm o kızı çok beğenmişem dizesinde haçan sözcüğü zaman anlamı katarak o kızı gördüğüm zaman çok beğenmişim denmek istenmiştir. Özellikle Doğu Karadeniz ağzında çokça kullanılan bir kelimedir. Genellikle cümleye şart veya zaman anlamı katar. Trabzon türküsünde de haçan oldu olacak seven seveni alsa derken burada madem anlamında kullanılmıştır. Şimdi Agim Gürses'ten derlenen bu türküyü Soner Özbiren'den dinliyoruz. Kalk gidelim hanım, yürü aygın baygın. Bütün ayaktaşların seninle dargın.

0: Sazdan türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanı ile görüşmelerde bulunacak. Erdoğan ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca zirve oturumunda katılımcılara da hitap edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. İttifakın tüm dost ülkelere açık olduğunu belirten Fidan, uluslararası topluma Netanyahu'yu durdurma konusunda da çağrıda bulundu. İstanbul'da toplanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nden ortak açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke anlaşmalarını kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacakları duyuruldu. Girne açıklarındaki gemi kazasında kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'den 2 gemi bugün batıkta arama yapacak. Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri Mersin'de, Nihat Balyemez'in cenazesi de Gaziantep'te bugün toprağa verilecek. Kazaya ilişkin yargı süreci de başladı. Tutuklanan kaptan, 7 gemi personeli ve 6 şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. 15 Nisan'da denizlerde başlayan balık avı yasağı sona erdi. İzmir'de su ürünleri av sezonunun açılışını yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl üretim rekoru kırıldığını hatırlatarak, balıkçılık sektörü gıda arz güvenliğinin önemli bir parçası dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkez binasının açılışını yaptı. Delege sistemini terk ediyoruz. Genel başkanı ve il başkanlarını üyelerimiz seçecek dedi. Genel merkezde ilk kez düzenlenen parti meclisi toplantısında kurultay takvimini açıkladı. İlçe başkanlığı aday belirleme ön seçimleri 26 Eylül'de, il başkanlığı ön seçimleri ise 17-18 Ekim'de yapılacak. YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altında yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Kocabıyık hakkında mahkeme yurt dışı çıkış yasağı kararı vermişti. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon lira fazla ödeme yapıldığı tespit edildi. Ankara'da MİT ve Emniyet Koordinesi'nde yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Şüphelilerin FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması için de hareket ettikleri tespit edildi. 6. Dünya Göçebe Oyunları Bişkek'te görkemli bir açılış töreniyle başladı. 6 Eylül'e kadar başkent Bişkek'te ve Issık Göl bölgesinde gerçekleştirilecek olan oyunlara 90'dan fazla ülkeden 4000 sporcu katılacak ve 42 farklı spor dalında 835 kültürel etkinlik düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran, Ürdün'deki ABD üslerine hedef alarak karşılık verdi. ABD-İran hattında tansiyon yükselirken İran Cumhurbaşkanı, "Savaş arayışında değiliz ancak saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz," dedi. Rusya gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve Odessa'daki askeri ve enerji tesislerini vurdu. Saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Düzensiz göç krizinde İtalya ile İspanya hükümetleri arasındaki gerginlik sürüyor. İspanya Başbakanı Sanchez, düzensiz göçmenlerle ilgili dezenformasyonun arkasında İsrail ve Rusya'nın olduğunu söyledi. İtalya'nın İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya alma süresini 15 gün daha uzatmasına İspanya da aynı derecede karşılık verdi. Nepal'deki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 919'a yükseldi. 4793 kişi ise hala kayıp. Arama, kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. Haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Günaydın, kolay gelsin. Muzlayara anamırdan selamlar olsun. Anamır yollarını eşim Medine, kızım Betül, oğlum İbrahim'e, tüm dinleyenlere, anamırımıza ve hepimize gelmesi dileğiyle. İyi yayınlar.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz. Efendim programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve ben Murat Doğru. Bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler topluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceksiniz efendim. Radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımıza Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği birbirine bağlı iki türküyle başlıyoruz. İlk olarak Mehmet Özbey'in Şanlıurfa yöresinden Mahmut Güzelgöz'den alınan türküyü dinliyoruz. Fırat kenarının ince dumanı, dağlara yayılır seher zamanı. Ve buna bağlı olarak yine Şanlıurfa yöresinden Mehmet Özbey'in Mahmut Güzelgöz'den derlediği türküyü dinleyeceğiz. Bahçeye kuzu girdi, tüyü kırmızı girdi, seni sevdim seveli, kalbime sızı girdi.

Efendim bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de beraberliğimiz, solistimiz Şerife Hatun'dan dinleyeceğimiz Erzincan yöresinden Ahmet Türkoğlu'ndan alınan bir uzun havayla sürüyor. Yeşil kurbağalar öter göllerde, kanadın mı kırıldı, kaldın çöllerde?

Efendim sanatçımız Şerife Hatun'a teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de bu güzel uzun havanın girişinde Mikail Geçer'e maille yaptığı açış için. Erzincan yöresinden Ali Ekber Çiçek'ten alınan türküyü sanatçımız Zafer Albayrak'tan dinleyeceğiz. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbindeki karayı gönül.

Efendim yurdun dört bir yanından birbirinden güzel türküler dinlemeye devam ediyoruz. Yurttan Sesler programında, evet, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz bu güzel programda Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği Nereye Uzanıyoruz? Malatya'ya. Nazmi Özgül'ün derlediği bir deyişle devam edeceğiz. Sabahtan cemalini seyran eyledim, eyledin gönlümü perişan Dilber.

Havalanma telli turnam, uçup gitme yele karşı. Zülüflerin tel tel olmuş, döküp gitme ele karşı. Efendim sözlerinden de anlayacağınız gibi Aşık Veysel Şatıroğlu'na ait bu güzel Sivas türküsünü şimdi dinleyeceğiz. Solistimiz Reyhan Ediş seslendiriyor.

Efendim TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan sunduğumuz Yurttan Sesler programında şimdi ise Diyarbakır yöresinden Osman Özdenkçi'nin derlediği türküyü seslendirmek üzere sanatçımız Arzu Kuş geliyor mikrofona. Mavi bağlar başına gül koyar o zülfüne, seni sevdim seveli düştüm aşkın peşine.

Değerli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği sözleri Kul Hüseyin'e ait olan ve şefimiz Ali Haydar Gül'ün notaya alıp repertuarımıza kazandırdığı bir türküyle devam ediyor. Günah ettim şahım darına durdum. Allah bir Muhammed Ali aşkına. Kırklar eşiğine yüzümü sürdüm. Allah bir Muhammed Ali aşkına.

Efendim Ali Haydar Gül yönetimindeki topluluğumuzun icra ettiği bu güzel türküden sonra Sivas yöresinden Nurettin Güler'den alınan türküyü sanatçımız Ünal Sofuoğlu'ndan dinleyeceğiz. Yüce dağ başında yanar bir ışık, düşmüşüm derdine, olmuşum aşık.

Efendim bu güzel Sivas türküsünden sonra Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Yurttan Sesler programı solistimiz Emine Karakuş'un seslendireceği Kırıkkale yöresinden Hacı Taşan'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Mavilim, mavişelim, tenhada buluşalım. Kurban oldum Allah, tez gönder, kavuşalım.

Oğlundan alınan bu güzel Kerkük türküsünü seslendirmek üzere sanatçımız Ahmet Tuzlu geliyor mikrofona. Evlerinin önü yonca, yonca kalkmış dam boyunca.

Değerli dinleyenler, Şef Ali Haydar Gül yönetiminde TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimiz.

Gezegenimizin efendim sonuna geldik. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, ton maestro Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve ben Murat Doğru, stüdyomuzda hazır bulunan kıymetli saz sanatçılarımız bağlamalarda Sadi Pirkoca, Metin Altun ve Ferhat Durmuş, Kavalda Hüseyin Geçer, Meyve Balaban'da Mikail Geçer, Kabak Kemane'de Mehmet Onur Erden, Basta Mert Aslan ve ritim sazlarda Cemil Altun ve Suat Kuş. Efendim bugün size koromuzdan dinleyeceğiniz sanatçımız Gürsoy Babaoğlu'nun Abdülvahap Said'den derlediği bir Kerkük türküsüyle veda ediyoruz. Kahveciyem zarım yok, ben ağlarım yarım yok. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalınız, TRT Türkü'de kalınız.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Zirvede birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanıyla görüşecek olan Erdoğan, zirve öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Erdoğan ayrıca zirve oturumunda katılımcılara da hitap edecek. Girne açıklarındaki gemi kazasında kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın da katılıyor. 1000 metre derinlikte görev yapabilen TCG Işın, yaklaşık 514 metre derinlikteki batıkta tarama gerçekleştiriyor. Kazaya ilişkin yargı süreci de devam ediyor. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan, aralarında kaptan, mürettebat, şirket çalışanları ve liman yetkililerinin bulunduğu 14 kişi tutuklandı. 15 Nisan'da denizlerde başlayan balık avı yasağı sona erdi. İzmir'de su ürünleri av sezonunun açılışını yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl üretim rekoru kırıldığını hatırlatarak, balıkçılık sektörü gıda arz güvenliğinin önemli bir parçası dedi. Yargı süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan Alo Adalet 135 hattında pilot uygulama bugün Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başladı. Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası 3 yılı aşanlar Alo Adalet hattına başvurabilecek. Vatandaşlar 135'i arayıp güvenli kimlik ve iletişim doğrulamasını tamamladıktan sonra yapay zeka destekli sesli asistanın yönlendirmeleriyle işlemini gerçekleştirebilecek veya uzman temsilciye bağlanabilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek hizmetin kısa süre Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Eylül dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmen ve okul yöneticilerine seslendi. Bakan Tekin, vatanına aidiyet duyan, beraber yaşamanın icablarını gözeten ve müşterek geleceğimize sahip çıkan nesiller yetiştirmek istiyoruz dedi. Türkiye uzay keşif ve araştırmalarında tarihi bir adıma daha imza atarak ay ve derin uzay araştırmalarını kapsayan uluslararası Artemis anlaşmalarına resmi olarak katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen törende imzayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır attı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, insanlık tarihinin en erken üretim teknolojilerinden birinin Diyarbakır'da gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu. Ergani ilçesindeki Çayönü Tepesi'nde M.Ö. 6900 yıllarına tarihlenen madencilikle ilgili çalışma alanı bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkez binasında Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda önümüzdeki günlerde yapılacak ilçe ve il başkanlığı seçimleri ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın 2 günlük programı için İzmir'e gidecek. Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu İzmir'de toplayacak. Toplantıda güncel siyasi gelişmeler ve partinin yeni dönem çalışmaları ele alınacak. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. 23 şüpheli hakkında işlem başlatılan soruşturmada tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli gözaltına alındı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon lira fazla ödeme yapıldığı tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran, Ürdün'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. ABD-İran hattında tansiyon yükselirken İran Cumhurbaşkanı savaş arayışında değiliz ancak saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz dedi. Rusya gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa'daki askeri ve enerji tesislerini vurdu. Saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Nepal'deki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 919'a yükseldi. 4793 kişi hala kayıp. Arama, kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. Haberleri dinlediniz.

Efendim TRT Türkü frekansında İzmir Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri yine. Türkülere sevdalı tüm dostlarımızı saat başına kadar sürecek beraberliğimize bugün de ortak olmaya davet ediyoruz efendim. Programı hazırlayan Sema Yardımcı, teknik yönetmenimiz Nurşen Gazi ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Türkülerle gün ortasında tüm dünyada barışın hakim olduğu bir gelecek olması dileğimizle, sevgi ve dostlukla selamlıyoruz sizleri. İzmir Narlıdere yöresinden hareketli bir türküyle başlıyor programımız. Makbule Kaya söylüyor. Ilgıt ılgıt esen seher yelleri.

Efendim, türkülerle gün ortasında şimdi Adıyaman'a uzanıyoruz. Ragıp Binzat'tan alınan sıradaki türkümüzü Emin Aldemir derlemiş, Mehmet Ali Çakar'ın sesinden dinliyoruz. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu.

Ağlarım, gülenim yok, gözyaşım, silenim yok. Başım alıp gezerim, arkam sıra gitme diyenim yok. Sıradaki türkümüz Şanlıurfa yöresinden bir uzun hava olacak. Bakır Yurtseven'den alınmış, solistimiz ise Münevver Özdemir.

Urfa yöresinden dinlediğimiz bu güzel uzun havanın hemen ardına bir Kerkük türküsü ekleyelim. İbrahim Terzi'den alınan sıradaki türkümüzü Tuncay Kemertaş'tan dinleyelim. Ayağında dar şal var, el kaldır Hakk'a yalvar.

Türkülerle gün ortasında şimdi Aydın yöresindeyiz. Tülin Berbergil söylüyor sıradaki güzel türküyü. Abalımın cepkeni safi sırma ilikli, abalımı vuranlar 12'de Giritli.

Türkülerle gün ortasında bu kez Kırklareli yöresinden hareketli bir türküde Hava Karakaş'ı dinliyoruz. Abire Süleyman Aga.

Saatler 12.31'i gösterdi. Türkülerle gün ortasında bu kez bir Orta Anadolu türküsü dinleyeceğiz. Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan Açıl Ömrümün Varı diyoruz. Ahmet Gazi Ayhan'ı dinliyoruz.

Güzel bir Karadeniz havası alalım istiyoruz türkülerle gün ortasında. Şimdi de Hediye Ölmez geliyor radyolarınıza. Geldi yine yaz başı diyor efendim.

ait ritmimizi düşürecek bir türkü var sırada. Nuri Üstünses'ten alınan bu güzel türküyü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Nezihe Hoşcan'ın sesinden dinliyoruz. Açıl mor menevşem, bahar erişti. Lale sümbül, nergis, reyhan yetişti.

Sevgili türkü dostlarımız, şimdi de Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinden bir türküyle yayınımız devam ediyor. Ahmet Günday söylüyor. Açma zülüflerin yerlere karşı.

Sıradaki türkümüz Erzurum Pasinler yöresine ait. Türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen Cafer Kırmızı'dan derlemiş. Raci Alkır'ın sesinden dinliyoruz biz de. Adalardan çıktım yayan, kardeş atlı bacı yayan.

Türkülerle gün ortasında bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili türkü dostlarımız. Programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, teknik yönetmenimiz Nurşen Gazi ve ben Leyla Köselerli sizlere Muhlis Akarsu'dan dinleyeceğimiz Ağlatırsan Beni adlı türküyle veda ediyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Değerli türkü dostları, saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 1 Eylül Salı gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Türkü Anadolu kuşağının ilk durağı. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından, falan döken dağ eteklerinden selamlıyoruz sizleri. Yaklaşık bir saat boyunca farklı yörelerden türkülerimizle sizlerle birlikte olacağız. Programımızı sizler için Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetmenimiz Emre Fidan ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Sizleri Artvin yöresinden bir türküyle selamlıyoruz. Gürnüş Öztürk seslendiriyor. İndim Dere Irmağı.

0: TRT Türkü.
1: Sıradaki türkümüzün yöresi Erzincan. Didem Dilara Duman Avar seslendiriyor. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var.

TRT Türkü. Aşık Kulu Ahmet'ten derlenen Kahramanmaraş türküsünde Arif Sağ alıyor sırayı. Seher Yeli Nazlı Yare.

TRT Türkü. Zihinlerimizde yer etmiş bir Sivas sezgisi var sırada. Nida Ateş seslendiriyor. Ömür bahçesinin gülü solmadan.

0: TRT Türkü.
1: Ender Balkır sizler için Elazığ yöresinden bir türkü seslendiriyor. Yüksek minarede kandiller yanar.

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Cihat Kalpar, Emre Pidan ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzü Pınar Sağ seslendiriyor. Araz üste, buz üste. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde yaptığı konuşmada, etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz dedi. İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Bişkek'teki temasları çerçevesinde ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barışa katkı sunmaya devam edeceğini belirterek, sağlanacak barış bölgemize can suyu olacak dedi. Yargı hizmetlerine erişimde yeni dönemin başlangıcı olan Alo Adalet 135 hattı Ankara, İzmir ve Kayseri'de pilot uygulama çerçevesinde hizmete girdi. Böylece çağrı merkezlerinden devam eden dosyalara ilişkin bilgi alınabilecek ve yargılama süreçlerindeki gecikmelerin daha etkin takip edilmesi sağlanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek hizmetin

kısa sürede yurt genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Muayener Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin kararlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Muş'ta açıklamalarda bulunan Göktaş, terörsüz Türkiye ailelerimiz için huzur demek diye konuştu. Tahran'la Washington arasındaki gerginlik ve anlaşmazlıklar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırı seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi. Amerikan basınında yer alan bir habere göre Trump yönetimi İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki radar ve füze kapasitesini yeniden oluşturmasını engellemek amacıyla sınırlı saldırılar düzenlenmesini değerlendiriyor. Saldırganlık karşısında sessiz kalmayacağız mesajını veren İran'sa Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat şartlarına uyması halinde müzakerelere dönülebileceğini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rus güçleri başta Kiev ve Odessa olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesine füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırılarda 12 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna ise Rusya'daki liman ve enerji altyapısına yönelik insansız hava aracı saldırıları düzenledi. Ust-Luga limanıyla Samara bölgesindeki bazı enerji tesisleri vuruldu. Belgrad kentinde düzenlenen saldırılarda da bir kişi hayatını kaybetti. Yunanistan soykırımcı İsrail ile 3 milyar avro tutarında Aşil Kalkanı adı verilen hava savunma sistemi anlaşması imzaladı. Yunan basını ve muhalefeti Gazze'de soykırım suçu işleyen bir ülkeyle imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi. Ulusal tuzak manşetlere atılan haberlerdeki özgürlüğümüz artık İsrail'e bağlı yorumlara dikkati çekti. TÜBİTAK farklı birimlerde görevlendirmek üzere 600 personel alımı yapılacağını duyurdu. ARGE personeli, uzman, teknik personel ve teknisyen kadroları için başvurular 22 Eylül'e kadar TÜBİTAK kariyer sistemi üzerinden yapılabilecek. Milli kadın voleybol takımı Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final için mücadele edecek. Ay Yıldızlar son 16 turunda bu akşam Azerbaycan'la karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 5. haftası bugün oynanacak 4 maçla başlıyor. Saat 16'da başlayacak Bandırma Spor Antalya Spor maçı TRT Spor'dan. Saat 17'de başlayacak Eminevim Ümraniye Spor Muğla Spor Kulübü maçı da TRT Türk'ten canlı yayınlanacak. Saat 20'de de 2 karşılaşma oynanacak. SMS Grup Sarıyer Orfa Yapı Pendik Spor maçını TRT Spor'dan. Bolu Spor Keçtaş Ankara Keçiören Gücü maçını da TRT Türk'ten canlı yayında izleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz.

Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gününüz güzel, huzurlu ve sevdiklerinizle beraber geçsin. Hüzün uzak dursun yuvanızdan. Sağlık hep sizinle olsun. İşinizde bol kazanç, sofranızda bereket ve dilinizde en keyifli türküler olsun. Yüzünüz güleç, neşeniz daim olsun. Sevgiyle, sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı ve türkü dolu bir gün olsun. Radyolarınız TRT Türkü frekansında, kulağınızda bizde olsun. Dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. Türkü Diyarı başlıyor. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Selin Narin Kardeş hazırladı. Spikeriniz ben Ahmet Oğuz Gözel. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşımız Ufuk Danak Güneş'le birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün yine günümüze anlam yükleyip türküler eşliğinde sevgiden,

kuleler inşa edeceğiz. Sevgileri paylaşıp hepimizi tıka basa sevgiyle dolduracağız. Programımızda Ezgi Kervanımıza yol verirken sanatçımız Orhan Akalmaz'ın seslendireceği Cemil Uzel'den alınan Giresun türküsüyle bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz sizlere. Sokak başı meyhane, asmadandır kapısı. Ben gözümü aldırdım 15 sene hapisi.

Yolumuz gurbete düştü, hazin hazin ağlar gönül. Araya hasretlik girdi, hazin hazin ağlar gönül. Aşık Bey haniden alınan Ali Ekber Çiçek'in derlediği bu Erzincan türküsünü Dilek Karadağ seslendiriyor.

Peygamberler Şehri Şanlıurfa, Tenekeci Mahmut, Kazancı Bedi, Nuri Sesi Güzel, Mehmet Özbek ve İbrahim Tatlıses gibi sıra gecelerinde usta çırak eğitimiyle yetişen onlarca sanatçıyı Türk halk müziğine kazandırmış kadim bir şehir. Şimdi sizleri arkadaşlıkların, dostluklara dönüştüğü, dayanışma ve yardımlaşmanın, hoş sohbetin, müziğin, edebiyatın harmanlandığı sıra gecelerinde yetişen bu isimlerden biriyle buluşturacağız. İbrahim Tatlıses, sizler için Abdurrahman Kızılay'dan alınan dillerde yer etmiş bir sevda türküsünü seslendiriyor. Evlerinde lambaları yanıyor, göz göz olmuş, ciğerlerim kanıyor.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyenler, Türkü Diyarı programımızda şimdi sizleri dondurucu soğukların ama sıcacık yüreklerin memleketi, Anadolu kültürünün en köklü damarlarından biri olan Erzurum'a götürüyoruz. Şafak söktü yine sunam uyanmaz, hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım sunam sesim duyulmaz, uyan sunam uyan derin uykundan. Kaynak kişimiz Haydar Telhüner'in hatırasını yaşatan Ali Canlı'nın titiz derlemesiyle TRT repertuarına kazandırılan bu güzel eseri İbrahim Yeşildağ'ın sesinden dinliyoruz. Dadaşlar diyarından yükselen bu sese kulak verelim.

TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dostlar. Şimdi de sizi Mustafa Demirci'den alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Elazığ türküsüyle Hüseyin Mustafa Arı ile buluşturuyoruz. Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim, söyletme çok ağlaram, yaman çağımdır benim.

Sevgili dinleyiciler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programında şimdi de sizleri Münevver Özdemir'le baş başa bırakıyoruz. Sanatçımız Musa Kaldı'dan alınan hareketli türküyle keyifli beraberliğimizde eşlik ediyor. Susuzam çölde bülbülem gülde, huzur buluram balıklı gölde.

Duygularımızın en iyi ifade biçimidir türküler. Dertlerimizi, sevinçlerimizi, aşk acımızı paylaşabileceğimiz en iyi dosttur türküler. Şimdi dinleyeceğimiz ezgi de bu duyguları barındıran bir sevda öyküsü. Ömer Şan'dan alınan, Ali Çöken'in derlediği, Orta Anadolu yöremize ait şimdi dinleyeceğimiz türküyü arşiv kaydımızdan Bozkır'ın tezeneşi Neşet Ertaş'tan dinliyoruz. Bağ gel, bostana gel, gülleri destele gel, eğer anan salmazsa yalandan hastalan gel.

Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı. Baş tabip geliyor zehirden acı. Garip kaldım, yüreğime dert oldu. Ellerim vatanı, bana yurt oldu. Nida Tüfekçi'nin derlediği Yozgat yöresine ait bu türküyü de Hediye Ağaoğlu seslendiriyor.

Metin Akın'dan alınan Ali Demirhan'ın derlediği Afyon Emirdağ türküsüyle Türkü Diyarı programımız devam ediyor. Ve Barış Akpınar'a kulak veriyoruz şimdi de. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur. Kurban olan sar gelin, gel destini bizden doldur.

Kırmızı buğday ayrılmıyor sesinden. Mevlam versin güzellerin gencinden. Ege türkülerinin özetidir bu ezgimiz. Ege'nin bütün acılarını toplayıp yüreğimize sığdırır. Biz de sevilen bu türküyle yönümüzü güzel Ege'mizin şirin ili Manisa'ya çeviriyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Haydar Bayçın'dan derlediği bu türküyle Cengiz Özkan'ın beraberliğimize renk katıyor efendim. Sanatçımız dilimizde her yer etmiş buram buram Ege kokan bu türkü eşliğinde bizleri çok uzaklara götürecek.

Sevgili dinleyenler, bugünkü birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını hazırlayan Selin Narin Kardeş. Teknik yönetimde Ufuk Tanak Güneş vardı ve sunan ben Ahmet Oğuz Gözel. Dilinizden ezgiler, yüreğinizden sevgi eksik olmasın. Dostluk bayrağınız, türküler durağınız olsun. Diyarbakır yöresinden bir türküyle veda ediyoruz sizlere. Erkekler Topluluğu Korosu seslendiriyor. Diyarbakır Şadakar. Sizlerle.

Karadeniz'den. Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler dileyerek başlıyoruz. Yepyeni bir Karadeniz'den programına daha sevgili dinleyicilerimiz. Yepyeni de bir aya başladık. Eylül ayının ilk gününde sesleniyoruz sizlere. Yiğit Yavuz hazırladı programımızı. Seher Evren bizlerle birlikte. Teknik yönetmenimiz Murat Çelik. Mikrofonda Seza Turgut var. Yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Yine birbirinden güzel eserlere yol vereceğiz her zaman olduğu gibi. İlk olarak Özlem Çelik'i dinliyoruz. Hey gidi Karadeniz.

Giresun üstünde vapur bağırıyor. Eşref'in yarasını anam doktor bağlıyor. Picioğlu Osman'dan alınan eser. Ümit Tokcan'ın sesinden dinleteceğiz.

Tarih Özkan'ın sesinden Aşık Yaşar Reyhani'den alınan eseri dinleyeceğiz. Kömür gözlüm ateşine düşeli, didem yaş döker, dilim dağ değler. Diyarı gurbette sefil sergerdan, bana senden başka kim imdad eyler?

Gülseren Tatlıpınar'ın sesinden dinliyoruz. Samsun Ladik Güvekse köyüne gidiyoruz. Cevriye Altıntaş'tan alınmış eser. Bir mektup yazayım gül yüzlü yâre.

Hakan Ünal'ı dinledik. Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm, saçının tellerine kapıldı düştü gönlüm dedik. Bakır Yurtsever'den alınan bu güzel eserde. Ve Aysun Gültekin alıyor sırayı. Tokat Zile'ye götürüyor bizi söyleyeceği eserle değerli dinleyenler.

dolaşıyorum yollarda. Divane aşık gibi de dolaşıyorum yollarda. Bir hayırsız yüzünden, bir hayırsız yüzünden.

işi. Şimdi siz de dersiniz da felek ettim bu işi. Anlatacağım sizi, anlatacağım sizi. Başıma gelin.

Hasan Tunç'un sesini paylaştık sizlerle. Divane Aşık Gibi Dolaşırım Yollarda isimli eserde. Ve Hediye Hüseyin, sevgili dinleyicilerimiz, Gümüşhane yöresinden bir eseri dinleyeceğiz sanatçının sesinden de. Metin Pala'dan alınmış türkümüz. Su gelir taşa değer, ok kirpik kaşa değer.

Asker ettiler beni de kurağım çıktı Yemen'e, sol taraftan vuruldum, kanım aktı çimene. Bu hüzünlü eseri de Hasan Sözeri'nin sesinden dinliyoruz.

Ve bir Karadeniz'den programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Gülşen Kutlu'nun sesinden dinleyeceğimiz Manisa yöresi türküsüyle bugün de huzurlarınızdan ayrılacağız. Eser Haydar Bayçın'dan alınmış. Kırmızı buğday ayrılmıyor sezinden. Mevlam versin güzellerin gencinden. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde yaptığı konuşmada, etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz dedi. İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Bişkek'teki temasları çerçevesinde ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye verilen arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la da ayrı ayrı görüştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne kenti açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın da katılıyor. Arama çalışmalarına havadan da destek veriliyor. Mersin'e giderken alabora olan gemideki 239 kişi kurtarılmış, 8 kişi ise hayatını kaybetmişti. Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor. Kazada ölen Hüseyin Özdemir'in cenazesi Mersin'de, Nisa Törer adlı çocukla Nihat Balyemez'in cenazeleri de Gaziantep'te düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi. Tahran'la Washington arasındaki gerginlik ve anlaşmazlıklar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a sınırlı saldırı seçeneğini değerlendirdiği iddia.

edildi. Amerikan basınında yer alan bir habere göre Trump yönetimi İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki radar ve füze kapasitesini yeniden oluşturmasını engellemek amacıyla sınırlı saldırılar düzenlenmesini değerlendiriyor. Saldırganlık karşısında sessiz kalmayacağız mesajını veren İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat şartlarına uyması halinde müzakerelere dönülebileceğini belirtti. Yunanistan soykırımcı İsrail'le 3 milyar avro tutarında Aşil Kalkanı adı verilen hava savunma sistemi anlaşması imzaladı. Yunan basını ve muhalefeti Gazze'de soykırım suçu işleyen bir ülke ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi. Ulusal tuzak manşetleri atan haberlerdeki özgürlüğümüz artık İsrail'e bağlı yorumları dikkati çekti. Tarım sektörünün temsilcileri İstanbul Uluslararası Gıda Fuarı'nda buluştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat buradaki konuşmasında tarım ihracatındaki artışa dikkati çekti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da geçen yıl tarımsal hasılada 83 milyar dolarla rekor kırıldığını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 gün sürecek İzmir programı yarın başlıyor. Kılıçdaroğlu İzmir'de parti örgütüyle bir araya gelecek, meslek gruplarının temsilcileriyle görüşecek. Kılıçdaroğlu CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu da İzmir'de toplayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde işe alım vaadinde bulunulan 11 kadını fuhuşa zorladı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu Tuğçe Güney de fuhuşa aracılık ettiği gerekçesiyle Temmuz ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Trafik kazası hasar ihbarında yeni dönem başladı. Ortak hasar ihbar merkezi 193 telefon hattı hizmete girdi. Böylece trafik ve kasko sigortalarında ilk hasar bildirimi tek bir hat üzerinden yapılabilecek. Sistem hasar bildirim süreçlerinde şikayet hattı olarak da kullanılacak. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final için mücadele edecek. Ay Yıldızlılar son 16 turunda bu akşam Azerbaycan'la karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bu toprakların sesini birlikte büyütüyor, ortak sevdamız türkülerle aynı ritimde nefes alıyoruz. İster dağlarda bir çoban olun, ister sahil kenarında bir yolcu, bu frekansta herkesin hikayesi var. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz seslendiriyor. Hacı lobasını engin mi sandın, ayağında potin zengin mi sandın?

Sevgili dinleyiciler, Burdur yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Emine Akmeş'e seslendiriyor. Damlamasın sarı çamdan katran.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Antalya yöresine ait bir türküyle devam edelim. Hale Gür seslendirecek, Karşıki Yayla, Ne Güzel Yayla.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Isparta yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Özay Gönlüm seslendiriyor. Gıcır gıcır gelir yarın kanısı.

Isparta yöresine ait türküde bir Can Pullukçuoğlu'nu dinleyeceğiz. Kaynak kişi Havva Canlı ve derleyen Ali Canlı. Erik Dalı Gevrek olur.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyiciler, Cavit Erden'in Hüseyin Say'dan derlediği Mersin yöresine ait türküde Seçkin Tutuş'u dinliyoruz. Açıl ey ömrümün varı.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Haydar Uras ve spikeriniz ben Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sevgili dinleyenler, an itibarıyla Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'danı Sinan Çetin ve Mert Şahin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü sanatçımız Özgür Eren'den dinliyoruz. Hatay yöresinden bir türkü. Şu Karfiki Dağ'da kar var, duman yok. Benim sevdiceğimde din var, iman yok.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.10'u gösteriyor ve programımızda Ahmet Turan Şan'ın söylediği bir Rumeli türküsüyle devam ediyor. Yine şahlanıyor kolbaşının kıratı.

Sayın dinleyenler, programımızda Kubilay Dökme Taşı bir Azerbaycan türküsüyle dinledik. Şimdi ise Gülcan Oper'i Mersin yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Halil Atılgan'ın derlediği bir türkü. 15'inde yaşar yaşın, her örnekten bağlar başın.

0: TRT Türkü.
1: Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği bir Kerkük türküsünü Gürkan Özpeker söylüyor. Dağlara septim ekim.

İbrahim Yavuz Bildik, Adana yöresinden Halil Atılgan'ın derlediği bir türküyü söylüyor. Yandı Çukurova yandı, eli bazlı beyler indi.

Sayın dinleyenler, Kahramanmaraş yöresinden bir türküyü Süleyman Yıldız'ın yorumuyla dinledik. Şimdi ise Aksaray yöresinden bir türküyü Selma Geçer söylüyor. Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz. Kurban olam Allah'ım, seveni sevene yaz.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Sinan Çetin'le Mert Şahin hazırladı. Teknik yönetimde Beysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü Ender Doğan'ın yorumuyla dinliyoruz. Aşık Nesimi'den alınan Kayseri yöresinden bir türkü. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın? Vay deli gönül. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Merhaba değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde yaptığı konuşmada, etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz dedi. İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Bişkek'teki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Erdoğan, görüşme öncesinde Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu belirterek, Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Türkiye, Rusya için öncelikli ortaklardan biri açıklamasını yaptı. Bişkek'teki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Akkuyu Nükleer Santrali konusunda söz veren Putin, "Siz Rus şirketine yıl sonuna kadar ilk ünite devreye girmelidir" diye talimat vermişsiniz, "bu böyle olacaktır" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak amacıyla gittiği Kırgızistan'da lider diplomasisine devam etti. Erdoğan, başkent Bişkek'teki temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı

Başkanı Sadır Japarov'la da ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmelerle ikili ilişkiler ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Arama çalışmalarına Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın da katılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 550 metre derinlikte enkaz olduğu değerlendirilen cisim tespit edildi. Açıklamasını yaptı, aramalara havadan ve karadan da destek veriliyor. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yargı süreci de devam ediyor. Konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde 14 kişi tutuklandı. İdari soruşturmaya ise Türkiye de destek verecek. Kazaya ilişkin ihmal iddiaları gündemdeki yerini korurken Girne taşucu seferlerine yeniden başlandı. Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında yapıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, 72 ille 800'ün üstündeki ilçede

soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuruldu. Soruşturmada İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılması girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılandığı davada hakkında yurt dışına çıkış kısıtlaması bulunan sosyal medya yayımcısı Arif Kocabıyık, Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Bir tırın dorsesinin altına gizlendiği belirtilen Kocabıyık, Edirne Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Tahran'la Washington arasındaki gerginlik ve anlaşmazlıklar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik sınırlı saldırı seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi. Amerikan basınında yer alan bir habere göre Trump yönetimi İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki radar ve füze kapasitesini yeniden oluşturmasını engellemek amacıyla sınırlı saldırılar düzenlenmesini planlıyor. Saldırganlık karşısında sessiz kalmayacağız mesajını veren İran'sa Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat şartlarına uyması gerektiğini vurguluyor. Haberleri dinlediniz.

ya da duguk kelimesi halk ağzında daha çok guguk kuşu için kullanılan ötüş sesinden gelen bir sözcüktür. Sözlük anlamıyla doğrudan bir kuş türünü işaret etse de türkülerin dünyasında duguk sadece bir doğa unsuru değil, yalnızlığın, kimsesizliğin ve ötüşündeki hüzünlü ton nedeniyle çaresiz çığlıkların simgesi olarak karşımıza çıkar. Ozanlarımız ve halk şairlerimiz bu kelimeye yer verirken doğadaki bu kuşun yalnız ve yanık ötüşüyle insanın iç dünyasındaki sitemi ve çaresizliği özdeşleştirirler. Türkülerde duguk kelimesi sesini dağlara, taşlara duyurmaya çalışan ama yalnızlığa terk edilmiş aşığı, içteki dinmeyen sızıyı ve feleğe karşı duyulan derin hüznü temsil eder. Bugün çalacağımız türküde guguk kuşunun dertli ötüşü doğrudan insanın bağrındaki o derin acıyı ve ayrılık sızısını tetikleyen bir unsur olarak karşımıza çıkar. Yüreğinde yarası taze olan aşığın yaşadığı bu duygu yüklü türküye kulak veriyoruz şimdi. Ötme duguk ötme, bağrım eziktir.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri, mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam diliyoruz. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'ndan size. Mustafa Celal Safa'da hazırladı programı. Erdem Aktari teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Programa hoş geldiniz, Safa getirdiniz. Birbirinden keyifli türkülerle saat 20'yi gösterene dek bizimle birlikte olacaksınız. Biz sizinle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Selma Geçer seslendirecek programın açış türküsünü. Yöremiz Aksaray Ortaköy, Emel Demir Yürek kaynaklık etmiş, Belkıs Akkale derlemiş. Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz.

Erol Köker'le devam ediyoruz. Yöremiz bu kez Sinop. Sabahat Karakulakoğlu derlemiş Münire Tarabuş'tan. Ben giderim Batum'a, Batum'un batağına. Bahçenizden içeri al beni otağına.

Türkü akşamı devam ediyor. Gülşen Kutlu'nun seslendireceği bir Orta Anadolu türküsüyle Neşet Ertaş kaynaklık etmiş dinleyeceğimiz türküye. Tatlı dile güler yüze doyulur mu doyulur mu? Aşkınan bakışan göze doyulur mu doyulur mu?

Yeşim Dağlı Şahin seslendirecek dinleyeceğimiz Denizli Acıpayan türküsünü. Sanatçının da aynı zamanda yöresi Denizli. Tarlada bostanım var, terzide fistanım var. Vur davulcu davula, karşıda düşmanım var.

Ali Demir Hamdi Arifzadan Hilal Türk'ün. Kenan Tuna'yla devam ediyoruz. Yöremiz Erzurum. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Köylü kızı çayda gezer. Hem geziyor hem oynuyor.

Özdemingöl'le devam ediyoruz. Trabzon Sürmene'ye gideceğiz. Bant'tan yazılan bir türkü Hüseyin Dilarar kaynaklı gelmiş. Doldurdum felukkami, gidelim ya liyali, koynunda ne saklarsın sevduğum portakali.

Muzaffer Ertürk seslendirecek. Dinleyeceğimiz El Yazısı türküsünü Zülkü Faltan ve Enver Demirbağ'dan alınmış Mehmet Özbek derlemiş. Ahçıyı yolladım Rum eline, eser bağdı sabah Zülfün teline, gel seni götürem İslam eline.

Neşet Ertaş'ın seslendireceği türküyle devam ediyor Türkü Akşamı. Türkü ustaya ait. Yine telli turnam yarelenmişsin. Bilmiyorum yaren nerende turnam.

19.03'ü gösteriyor saatimiz türkü akşamında. Cengiz Özkan seslendirecek. Yöresinden türküyü Sivas Şarkı. İşte türkümüzün yöresi Aşık Veysel kaynaklık etmiş. Bir seher vaktinde gençlik çağında sevdası kalbime geldi gizlendi.

Zafer Albayrak seslendirdi dinlediğimiz türküyü. İmran Koç'la Adana Kadirli'ye gidiyoruz. Osman Feymani'den alınmış türkü. Ahu gözüm tut elimden, vazgeçmeden emelimden, aşkın beni temelinden, yıkmadan gel, yakmadan gel.

Musa Eroğlu seslendirdi dinlediğimiz türküyü. Semra Algüloflas'la devam edecek program değerli radyo dinleyenleri. Şanlıurfa yöresine gidiyoruz. Mehmet Özbek türkümüzü derlemiş. Karaköprü narlıktır, güzellik bir varlıktır. Şalaba giyinenler sevdiğine layıktır.

Tülin Berbergil'le Kırıkkale Büyükavşar Köyü'ne gideceğiz. Şahin Özçim'den alınmış, Burhan Gökalp derlemiş. Çekirgeyi sürüverdim yazıya, ot koymadı koyun ile kuzuya.

Zara ile devam ediyoruz. Çukurova yöresinden alınan türküyü söyleyecek sanatçı Muzaffer Sarı Sözen yöre ekibinden almış. Adana'nın yolları taştan, sen çıkardın beni baştan.

19.50'yi göstermeye başladı saatimiz değerli radyo dinleyenleri. Mehmet Demirtaş'ın seslendireceği Ankara yöresinden türküyle devam edeceğiz. Mucip Arcuman kaynaklık ederken Nurettin Çamlıdağ derlemiş. Atım Arap'tır benim, yüküm şaraptır.

türkü akşamında bir vakit veda vakti değerli radyo dinleyenleri. Mustafa Celal Safalı hazırlamıştı programı. Erdim Aktari teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Veda türkümüzü Mustafa Acar seslendirecek. Bayram Aracı kaynaklık ederken Yücel Paşmakçı dinleyeceğimiz türküyü notaya almış.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Birlikte türküler söylemek, paylaşmak, dertleşmek için yerlerimizi aldık. Radyo Sonaçları konseri başladı bile sevgili dostlar. Bizler, program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Aktürk'ün, koromuzun şefi ve sunucusu ben Sabahattin Gülümser. Ve saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Ozan Kurgen ve Anıl Ar. Kavalda Fedai Tekşahin, kemanede Emrah Öz, basta Ongun Kılıç, ritim sazlarda Murat Koca ve Hüseyin Özdoğan. Programımıza koromuzun söyleyeceği iki türküyle başlıyoruz değerli dinleyenler. Önce Mehmet Özbey'in Şanlıurfa'dan derlediği bir türkü. Fırat kenarının ince dumanı. Daha sonra Malatya yöresinden derlenen bir türkü. Adatepe diyeceğiz.

Kavalda Fedai Tekşahin vardı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Aman dünya ne dar imiş. Dert çekmesi ne zor imiş. Neşet Ertaş'ın Kırşehir yöresinden derlediği bu güzel türküyü Çiler Çatıroğlu seslendiriyor.

Şimdi Muğla'dayız. Durmuş Yazıcı, Yazıcıoğlu ve Şerafettin Civele'nin derlediği ortak bir türkü. Osman Kalay, konuk sanatçımız Osman Kalay söyleyecek. Karaova düğünü gece kuruldu. Varır varmaz güveyin adı soruldu.

Nida Tüfekçi'nin İbrahim Bakır'dan derlediği türküyü Asilhan Doğan seslendirecek. Gam gasevet keder yok olup gider. Sevdiğimin cemalini görünce perişan gönlümü şen mamur eder.

Şanlıurfa'dayız. Mahmut Güzel Göz'den alınan bir türkü. Bahçeye kuzu girdi. Ethem Kaya söyleyecek.

Konuk sanatçımız Bahar Almaç söyleyecek. Güle çıktım gülmedim, gülden düştüm ölmedim, diğer adıyla Şerfem.

Adana'dayız aşık Ferrari'den bir deyiş. Ah neyleyim gönül, senin elinden her zaman ağlarım, gülemem gayrı. Ben bıktım usandın dilinden, terk ettim sılayı, dönemem gayrı, Emrah Koçak söyleyecek.

Diyarbakır'dan bir türküyü Tuncay Kemertaş seslendirecek. Su içmem testiden, sensin beni mest eden.

güzel Türk için Tuncay Kemersaç'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yavru vatan Kıbrıs'tan bir türkü var sırada. Vildan Turan seslendiriyor. Hanaylar yaptırdım, döş etemedim. Çifte kumruları eş edemedim. Zalim felek ile baş edemedim.

Sırada yine konuk sanatçımız var. Züleyha Arancak söyleyecek. Şanlıurfa'dan bir türkü. Belirhan Kırmızı'dan alınmış. Şahin Edim, dağ başında oturduğum, Mecnun gibi ben Leyla'mı yitirdim.

Radyo Sanatçıları konserimizin sonuna geldik değerli dinleyenler. Emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle ve Kırşehir Hacı Bektaş'tan bir türkü koromuzda veda ediyoruz. Al yorgan atılmıyor.

0: TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sezen Stüdyosu'ndan canlı olarak yayınladığımız Türkiye programından tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler, merhabalar efendim, hoş geldiniz programımıza. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. Bu akşam TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Erekinci.
1: Ben Şeyh Musesen Kuş.
0: Sizler için güzel türküler seslendireceğiz efendim. Ve bu güzel stüdyoda elbette ki yalnız değiliz. Çok kıymetli saz sanatçılarımız da bizlerle birlikte. Bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazlarda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Öz Kızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlerle olacak. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmasterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Efendim, ekip olarak sizlere güzel bir akşam yaşatmayı diliyoruz. Bunun için de çok güzel türküler hazırladık, öyle değil mi Şems abi?
1: Çok güzel türküler hazırladık ve sana da çok güveniyoruz. Bu akşam maalesef yine biraz rahatsızım. Bütün yük sende Esram, şimdiden hakkını helal et.
0: Geçmiş olsun abicim, ne demek?
1: Radyoları başındaki tüm dinleyicilerimizden de özür diliyoruz peşinden, bir kusurumuz olacaksa.
0: Zaman zaman hepimizin başına geliyor hava şartlarından
1: benim
0: dolayı.
1: Benim bu ay çok fazla geldi Esram, kabul ayım bu ay.
0: Evet, umarım bir an önce iyileşirsin, sağlığına kavuşursun Şems abicim. Güzel bir türküyle başladık, Tokat türküsüyle başladık, birlikte evet. Okuduk. Şimdi ben de Hatay yöresinden çok sevilen, benim de çok severek okuduğum bir türküyle başlamak istiyorum programımıza. Şu karşıki dağda kar var, duman yok.
1: Esra Erekinci de muhteşem okur. Esra Erekinci sizlerle her zamanki gibi.

0: Ağzına, yüreğine, duyguna sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Arkadaşlığın güzel, kardeşliğin güzel, sesin güzel. Biz daha ne isteriz? Arkadaşlar sizlerin de eline, emeğine sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz her zaman olduğu gibi.
1: Gerçekten öyle. Orkestramızın eline gönlüne sağlık.
0: Sağ olsunlar.
1: Bizleri okusan onlar, hakikaten onların aynen duygularıyla öyle birleşince bizim duygularımız daha güzel bir eser ortaya çıkıyor.
0: Yalnız Esra, tam bir Şampiyonlar Ligi kadrosu var içeride aynı zamanda.
1: Evet, her hafta olduğu tabii gibi bu hafta da yine aynen öyle dolu doluyuz.
0: Vallahi çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.
1: Evet, hiç vakit kaybetmeden Şeyhimiz Esenkuş'tan hangi güzel türküyü dinleyeceğiz?
0: Seni konuşturdum dedim, belki arada kaytarırım. Esra'm der ki abi sen yorulma, yine yaptın yapacağım.
1: Evet abicim, ihtiyacımız var sana. Ay,
0: sağ olasın, var olasın. Ben de bir Afyon Emirdağ'a gideyim. Çok güzel bir türkü, dinleyicilerin de çok sevdiği bir türküdür. Evlerinin önü yoldur, yani Alpa Dimem olarak bildiğimiz. Bu arada bu türküyü bize kazandıran, derleyen evet çok büyük bir ustamız var.
1: Evet.
0: TRT Ankara Radyomuzun yetiştirdiği en büyük ustalardan biri aynı zamanda. Ali Demirhan hocamıza da burada selamlar, saygılarımızı iletiyoruz.
1: Selamlar olsun, evet.
0: İyi ki bu güzel türküyü bizlere kazandırmış.
1: Evet, kesinlikle öyle. Dinliyoruz keyifle.

0: TRT Türkü.
1: Şeyhımız abicim, sazlarımız coştukça sende ne hastalık kaldı ne ses kısıklığı kaldı maşallah. Sen de coştukça coştun.
2: Vallahi onlar okuttular bana. Yani ben bu kadar ruhen iyi değilim ama Allah razı olsun, ne diyeyim.
1: Ağzına gönlüne sağlık.
2: Sağ olsunlar.
1: Gerçekten çok güzeldi. Ben de şimdi iki ustanın eserini birbirine bağlayacağım. İlki Sivas Şarkışla, gerçi ikisi de Sivas türküsü. İlki Aşık Sefi Selim'in türküsü. Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz, mertli kırkasını giydim giyeli. Arkasına da Muhlis Akarsu'nun güzel bir türküsü. Aşıklarda olan efkar artar gider, artar gider diyeceğiz.
2: O zaman ne diyoruz? Sivas'ımıza selam olsun.
1: Selamlar.
2: Evet. Aynen. Esra Erekinci sizlerle.

0: Maşallah, maşallah, maşallah. Allah nazarlardan saklasın.
1: Evet, ekibimize maşallah diyelim hakikaten.
0: Seni de, tüm arkadaşlarımı da canım.
1: Değil mi? Evet, tabii. Hepsi.
0: Hepimizi.
1: Gerçekten şükürlerimiz, aşıklarımız, ozanlarımız bizlere çok güzel miras bırakmışlar. Biz de o mirası aktarmaya çalışıyoruz gerçekten. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce. Fakat tabii ki bunları okuduk.

0: tuttukça onlara hayran olmamak elde değil.
1: Aynen öyle.
0: Öyle ya. Bütün yaşanmışlıkları, o güzel tecrübeleriyle, o güzel ustalıklarıyla o kadar güzel aktarmışlar ki bizlere. Bizler de layık olmaya çalışıyoruz diyelim, değil mi?
1: Ustalarımızın çok güzel bir lafı vardır. Onlar bize öğrettiler. Biz de bir sonraki nesile gücümüz yettikçe öğretmeye çalışacağız.
0: Değil mi?
1: Kültürümüz bizim en büyük mirasımızdır.
0: Gerçekten öyle.
1: Kültürümüz
0: kadar.
1: Bizim kimliğimizdir. Hı hı. Kültürümüz varsa biz varız.
0: Gerçekten öyle. En büyük mirasımız kültürümüz. Türkülerimiz de onun içerisindeki en kıymetli öge.
1: Aynen.
0: Onun için,
1: hepsi bir bütün zaten.
0: Evet, koruyup kollayıp aktarmaya gayret ediyoruz. Evet, şimdi Şeymuz abiden hangi güzel türküyü dinliyoruz?
1: Şimdi hastayım mastayım da sen söylerken Sivas'a gittin gezdin, oh.
0: Evet.
1: Ben de seni kıskandım. Dedim şöyle Malatya yakın, Malatya'ya bir uğrayayım. Cem oradan da diyorum bir Diyarbakır'a gideyim. Hem bir türkü söyleyeyim hem de bir ciğer kebabı yiyeyim, ne diyorsun? Giderim
0: bu,
1: o zaman.
0: Yine bu saatte canımızı çektireceksin.
1: Ne yapayım? Sen böyle güzel okursan ben de öyle söylerim.
0: Peki, dinliyoruz güzel türkülerini.
1: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Efendim TRT Türkü'de Türkiye programındasınız. Hatırlatalım efendim radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için. Şimdi çok güzel seslendirdin. Ben de sana eşlik ettim. Ağzına gönlüne sağlık.
2: Vallahi iyi ki geldin Esra'm. Beraber okuduk. Bence daha bir anlam kazandı.
1: Daha
2: bir ceket
1: güzel oldu
2: isterim.
1: Mu diyorsun? Teşekkür evet. ederim. Evet ben de dayanamadım. Şimdi hemen ben de Çorum'a doğru yol alayım. Çok
2: Sivas'tan
1: sevdiğim bir türküdür.
2: Sivas'tan çıktık mı? Evet. Yol aldık yani.
1: Evet. Yakındayız tamam. Yine çok uzaklaşmadık. Şu uzun gecenin gecesi olsam, Sıla'da bir evin bacası olsam. Dediler ki Nazlı yarın pek hasta. Başında okuyan hocası olsam diyeceğiz. Arkasına da Kırıkkale'den güzel hareketli bir türkümüz var. Karşıdadır evleri Emmoğlu.
2: Haydi bakalım.

0: Ağzına yüreğine sağlık emmim kızı. Emmim oğlu dedin. Emmim
1: yani,
0: kızı diyeyim ben de.
1: Yine Türk'ün içerisinde Diyarbakır'a da gittik yani.
0: Zaten Diyarbakır'a gidecektim ya Esra'm. Benim için evet. Bir bahane oldu. Diyarbakır Şadakar dedin. Urfa Mardin'e bakar dedin.
1: Evet, evet.
0: Ben de oradan geçerim o zaman. Güzel bir yol açtın bana.
1: Evet. Biz de keyifle dinleriz tabii ki Şems abici.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Hangi güzel türküleri dinleyeceğiz acaba merak ediyorum ben.
0: Hemen mi?
1: Bilemiyorum, bir anons et istersen.
0: Esra'm bana hiç nefes aldırmıyor. Allah

0: Ağzına gönlüne sağlık sevgili Şehmuz Esenkuş. Seni dinlerken
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Var olasın.
0: Yine gözüm saate takıldı ve son 5 dakikamız.
1: Bu anı yaşayacağımı biliyordum.
0: Evet. Dilersen evet, ben
1: gayet hazırdım.
0: Programı kapatayım. Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik. Bu akşam bizlere eşlik eden orkestramız bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazlarda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu'ydu. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş'tı. Sizinleydik efendim. Birlikte okuyacağımız güzel bir türküyle sizlere veda edeceğiz. Bir başka Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek ben Esra Erekinci.
1: Ben Şehmuz Esenkuş.
0: Hoşça, afiyetle ve türkülerle kalın.
1: Türkiye evinde kalın.
0: Hoşça kalın.

Sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli gönül dostlarımız, TRT İstanbul Radyo stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz ve TRT Türkü Radyomuzla huzurlarınızda olduğumuz Yadigar'dan gönül dolusu sevgi ve saygılar sunarak selamlıyoruz sizleri. Anadolu sevdası türkülerde vücut bulur sinemizde. Bu sevdayla bir yadigarda daha türkülerin sesine ses, sevdasına yoldaş olalım. Programımıza Malatya yöremizden İbrahim Emici'den derlenen Aşık Emrah'tan bir deyiş ile başladık. Dost eline giden turnam, bekle kelamı kelamı, uğrarsan dost yanına, eyle selamı diyerek turnalarla selam ulaştıran gönüllerin sesi olduk geçmişten bugünümüze. Ve Yadigar TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli saz sanatçılarının eşlikleriyle sizlere ulaşıyor. Grup şefimiz bugün Kaval'da Osman Aktaş, bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Meybala Band'da Zafer Taş'tan, Bas'ta Burak Demir, ritimde Can Akın eşlik ediyorlar. Sesimizi sizlere mikserin başından kıymetli ton masterimiz Süleyman Nazif İlter ulaştırıyor. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Adile Kurtkaratepe ile yolumuz şimdi Sivas'a uzanıyor. Hasan Aslan'dan alınan yepyeni bir uzun hava ile devam ediyoruz. Türkiye'de ve Azerbaycan'da kahraman olarak kabul edilen Mihrali Bey ardından yakılan bir uzun hava. Mihrali Bey 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı Devleti için Çarlık Rusya'sına karşı savaşmış, binbaşılığa yükselip Ahmet Muhtar Paşa'nın sağ kolu olmuştur. Gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Osmanlı Devleti tarafından mahiyetiyle Sivas'a gönderilerek Ulaş'a yerleştirilmiş ve Hamidiye alayları içinde yer alan birliğiyle isyanları bastırmak üzere Yemen'e gönderilmiş ve orada ölmüş bir kahraman. Mihrali Bey aşıklarca hakkında hikayeler tasnif edilen, koçaklama söylenen, çocuklara adı verilen bir kahramanlık timsali olarak görülmüş. Şimdi onun ardından yakılan uzun hava ile devam ediyoruz. Uzun havaya Ayhan Aydın ve Zafer Taş'tan yol gösteriyor. Mihrali Bey Hamidiye alayı, düşmanlar çıkardı türlü belayı.

Sevgili dinleyenlerimiz, sevgili Ayhan Aydın, Zafer Taştan ve Osman Aktaş'ın da uzun havaya eşlikleriyle Mihrali Bey adlı uzun havamızı seslendirdik. Ve Muş yöremizden Dürriye Keskin'den alınan Yemen'e gidip de dönmeyenlerin türküsünü dinlediniz. Havada bulut yok, bu ne dumandır. Mahallede ölüm yok, bu ne şivandır. Şu Yemen elleri ne de yamandır. Ano Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor acep nedendir dedik. Gidip de dönmeyenlerin türküsü. Dünyanın da içinde bulunduğu bu kötü ve zalim zamanda Cumhuriyetimizin önemini ta derinden içimizde hissediyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı diyerek bu vatan uğruna canlarını feda etmiş tüm milli mücadele şehitlerimiz ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz efendim. Bu ay yıldızlı bayrağımız bu gök kubbede dalgalansın ve ilelebet ülkemiz, cumhuriyetimiz payidar olsun diyelim. Şimdi yolumuz Kütahya'ya uzanıyor ve bir turna kanadında seyran eğiliyoruz, meramımızı paylaşıyoruz.

Bizim kuşlarımız da türkü söyler. Yeşil başlı telli durnamız göle karşı uçup gider ama aslında yâre doğrudur yolu. Şahinimiz, bazlarımız, tel alışkın sazlarımız vardır bizi söyleyen. Ele karşı diyemediğimiz gizli sözlerimiz olur bizim. Kanadında gümüş nakışlı kuşlarımız vardır bizim. Yüreğimizin bir yeri hep onların yuvalarıdır. Tel tel örer, hasret hasret, yara haber, gurbete selam et diye uçururduk gönlümüzden. Bir türküyle turna kanadına asılarak. Havada durna sesi gelir, kanedi kırma. Ağzı dolu yem getirir, şekerle hurma. Git güzel, karşımda ağlayıp durma. Aç kapıyı naz yârim, ben geliyorum.

Sevgili dinleyenlerimiz, Kütahya türkümüzün ardından yöresi İstanbul olan ve Veli Kanık'tan Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenen bir sevda türküsüne ses olduk. Aksaray'a gide gele yoruldum, ben o yarin cemaline vuruldum.

Anadolu'nun bilinen tarihinden bugüne kadar kadınlarımız isteklerini, dertlerini, sevinçlerini ve sevdalarını kilimlere, yazmalara, oyalara anlatmışlardır. Kimi hüzünler mutluluklara, kimi zaman ozanın sazında, kimi zaman da bir Yemeni'nin oyasında dile gelmiştir.

Anadolu insanı kendi iç dünyasını anlatırken aynı zamanda toplumun da ruh dünyasını ifade etmiştir. Sazda, kopuzda seslendirilen bu istekler aynı zamanda evrensel de olmuştur. İşlenen Yemeniler ya da al yazmalar gibi. Eskir, eskidikçe değeri artar ve zaman içinde anlam derinleşir ve biz yıllar sonra okuruz, anlarız o yazmadaki, o Yemeni'deki iletiyi. Yemeni değişik Anadolu coğrafyasında kah tülbent olmuş, kah yazma, kimi yerde dildade ya da çember ve Anadolu kadını sırrını, meramını, sevdasını, umudunu işlemiştir o Yemenilere. Ve biz de şimdi İstanbul'dan, yöre ekibinden derlenen böylesi bir türküyle devam edelim. Yemenimin oyası rengi de rengine, kör olası anan vermedi beni dengine.

Bursa yöremizden Halil Bedi Yönetken'den derlenen kadın ağzı bir türkü geldi dile. Yine Yemenisiyle ruh halini bizlere anlatıyordu bu sevdalı Anadolu kadını. Ben Yemenimi al isterim, ortasında dal isterim.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nca derlenmiş. Haponos'tan yüklediler Celemi adlı türkülerimize veda ediyoruz. Bugün grup şefimiz Osman Aktaş Kavalı ile eşlik etti. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın eşlik ettiler. Meybala Band'da Zafer Taş'tan, Bas'ta Burak Demir, Ritim Saz'da Can Akın ve sesimizi sizlere kıymetli ton masterimiz, değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırdı. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses, programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Adile Kurtkaratepe. Efendim, haftaya yine aynı duygularla görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun dileriz. Allah'a ısmarladık.

TRT Türkü'de Çukurova'dan Sesler programıyla bu haftada sizlerleyiz. Çukurova'dan Sesler'le Akdeniz ve Toros Dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu bölümünde Türkiye genelinde Mersinli İsmail olarak tanınmış Türk halk müziği sanatçısı İsmail Üredi ile beraberiz. Geçtiğimiz bölümde kendisinin yaşamı, müzik hayatına girişi konularını konuşmuştuk. Bu hafta sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, 1973 yılında ilk planınız çıktı.
1: 73'ün ikinci yarısıydı. İlk plan çıktı. Ondan sonra 1974 Kıbrıs Barış Harekatı oldu. Orada bir savaş psikolojisi altında bir eser yazdım ben. O plak 3 milyonun üstünde sattı. Ve işin enteresanı, plağa basan fabrika 24 saat 3 var diye çalıştı. İnsanlara plak yetişmedi. Kara borsa oldu.
0: Evet, Türkiye genelinde tanınmanız ne kadar sürede oldu?
1: Pek sürmedi zaten. Son mektubu o Mersin'e mensunası çıktıktan sonra Mersin İsmail oldum ben yani. Hepsini toplasan 3 ay sürmez.
0: Çukurova bölgesinin

0: size müzik kültürü açısından katkıları nasıl oldu?
1: Çukurova bölgesi çok farklı bir potansiyele, bir mozaiğe sahiptir. Çukurova bölgesinde üç tür müzik vardır. Arap kökenli vatandaşlarımızdan dolayı Arap müzikleri, Adana, Tarsus, Ceyhan, Davul Zurna kültürü, şeyde Teke yöresi dediğimiz Silifke, Mut, Anamur, burada yani çok müzik olarak farklı bir mozaiktir şey Mersin. Onun için ben de her yerde öğretmenlik yaptığım için, olayın içinde olduğum için benim için de çok büyük güzelliği olmuştur.
0: Müzikal tarzınızı şekillendiren önemli bir unsur oldu değil mi bölge?
1: Evet, dağarcığımı genişletti en azından.
0: Evet, şimdi size ait bir eserle sohbetimizi aralayalım. Mehmetçi'ye yazdığınız bir eser var.
1: Benim herhalde plak, CD, kaset olarak toplarsan 300'ün üzerinde filandır yani şey olarak. Ama her plakta, her kasette, her albümde mutlaka bir tane asker parçası, Mehmetçik parçası olmuştur. Ve onun için benim adımın birisi de asker babası. İnsanlar öyledir. Asker babası Mersin İsmail.
0: Evet efendim. Gece gündüz demeden vatanımızı koruyan askerlerimize de buradan selam olsun.
1: Bütün Mehmetçiklerin gözlerinden öpüyorum. Onların hepsi benim evladımdır. Anam geldim kışlaya, giydim elbiseleri. Daha birkaç gün oldu, hep özledim sizleri. Vatan borcu bitecek, beni merak etmeyin. Başka bir şey istemem, sevgisiz bırakmayın, mektupsuz bırakmayın. Öyle demiştim. Şimdi de müziğiyle dinliyoruz.
0: Mikrofonda Mersinli İsmail.

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Mersinli İsmail olduktan sonra müzik hayatınız, sosyal yaşantınız nasıl etkilendi?
1: Mersin'in Değnek köyünde doğmuşum. Yatılı okulda devletin verdiği elbiseyle okumuşum ve fakirliğin kralını yaşamışım. Şöhret olmuşum, paranın da padişahını görmüşüm ve Ürdün'de Kral Hüseyin'le beraber kahve içmişim. Avrupa'da konser yapmadığım hiçbir devlet kalmadı. Kasabasıyla, şehriyle, işte sanatçılığın verdiği şeylerle Doğu'da, Çin'e, Tayland'a, Singapur'a, Suudi Arabistan'a, yani dünyanın yarıdan fazlasını gördüm, gezdim. Geriye dönüp baktığımda ya ben şunu da yapsaydım diyecek hiçbir şeyim kalmadı. Rabbime şükür olsun. Ama benim için en değerli olan, beni en çok mutlu eden o Mersinli İsmail. Mersinli ismini arımla, namusumla, edebimle bu bayrağı 50 yıl taşıdım. Benim en büyük gururum budur.
0: Evet efendim, size başarılarınızın devamını diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi yine bir müzik arası verelim. Size ait güzel bir uzun havayı dinleyicilerimizle buluşturalım.
1: Gözleri sürmeli bir gelin ağlar. Ağlamış da gözlerini silmemiş. O da benim gibi yardan ayrılmış. Kocam kıymatını bilmemiş gelin, kadersiz gelin.
0: Dinliyoruz.

0: Bu güzel eserin ardından Mersinli İsmail ile sohbetimize devam ediyoruz. Sayın İsmail Üredi, müzik yaşantınız boyunca kaç albüm çıkardınız?
1: Şöyle diyeyim, 30'a yakın plak yaptım. 4 tane mi 5 tane mi ne long play, bir 4-5 tane.

0: Bir televizyon filmim var. Burçak Tarlası diye gene televizyon filmi var. Şu an hepsini hatırlayamıyorum ama kameralarla da bayağı barışığım yani.
1: Sanat yaşamınız boyunca hangi sanatçılarla, hangi usta isimlerle aynı sahneyi paylaştınız ya da beraber mesai yaptınız?
0: Sahne paylaşmadığım sanatçı kalmadı gibi bir şey. İsim olarak saymam mümkün değil yani. Hangi birini sayayım? Sevgili Zara'yla güzel şeylerim oldu. Hatta ben Zara benim için manevi kızım demişimdir. İki tane albümde Zara'nın düeti vardır. Güzellikleri vardır. Sabahat Akkiraz'a ilk eline mikrofon veren bu abiniz. Daha yaşı 16 mıydı? Öyle bir şeydi Ankara'da.
1: Evet.
0: Sayamayacağım ama hep üzüldüğüm rahmetli Yıldıray Çınar'la birlikte çalışamadık. O erken rahatsızlandı. Ona hep üzülürüm. Onun haricinde Orhan Gencebay olsun, sahne paylaşmadık ama derin dostluklar oldu. Özellikle Ferdi Tayfur'la çok böyle birlikte konserlere gittik. Tabiri caizse bir ekmeğe bir simidi bölüşüp yediğimiz günler olmuştur Ferdi Tayfur'la.
1: Evet, o da bu bölgenin
0: Evet, o
1: sanatçısı.
0: da Adana'da oturuyordu. Yani birlikte çalışmadığım sanatçı kalmadı. Benim duayenim Neşet Ertaş'tır. Ben ondan feyiz aldım. Sanata olan terbiyeyi ondan aldım. Esere olan terbiyeyi ondan aldım. İnsanlığa olan terbiyeyi de ondan aldım. Onun için zaten eğer Mersin İsmail 50 yıl ayakta durduysa, bu büyüklerinden o terbiyeyi almasaydı ayakta duramazsın. Hiç kimse kimseyi hatır için alkışlamaz. İnsanlara tepeden bakarsan ertesi gün o insanların ayağının altına düşersin.
1: Evet efendim. Şimdi hangi eseri dinleyelim sizden?
0: Gönül gurbet ele varma. Ya dönülür ya dönülmez. Her güzele gönül verme. Ya sevilir ya sevilmez.
1: Dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ben teşekkür ediyorum canım.
0: Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Mersinli İsmail bugün ne yapıyor?
1: Mersinli İsmail bugün ne yapıyor? Hayatı dolu dolu yaşamaya çalışıyor. Gene fırsatım olduğunda sazımı alıyorum. Şiirlerimi yazıyorum. Emekliyim. Gün geliyor yörük çadırlarına gidiyorum. Gün geliyor sahile balık tutmaya gidiyorum. Yani mutluyum, huzurluyum. Allah bugünden geri koymasın.
0: Bizi dinleyenlere neler söylersiniz son olarak?
1: Buradan bütün herkese, bütün dünyaya kavgasız, gürültüsüz, huzur dolu günler diliyorum. Gene tekrar tekrar saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
0: Sayın İsmail Üredi, namı diğer Mersinli İsmail, programımızın son iki bölümünde konuğumuz olduğunuz için, programımıza renk verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sevgi tohumları ekelim, sevgi biçelim. Güzellikler sizlerle olsun. Selam olsun herkese.
0: Çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının son iki bölümünde Mersinli İsmail olarak Türkiye çapında tanınmış Türk halk müziği sanatçısı İsmail Üredi ile birlikteydik. Haftaya yeni programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akgüz, haftaya aynı gün ve saatte Çukurova'dan seslerle TRT Türkü'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Birbirinden farklı duyguları barındıran türkülerle sizlerle buluşmak üzere Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Yücel Paşmakçı'nın Fatma Çil'den derlediği Rumeli türküsüyle başlıyoruz. Tuğba Ger sizlerle. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı.

Gece ezgileri devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırada Neşet Ertaş'a ait bir Kırşehir türküsüyle Bahattin Turan var. Bilemedim kıymetini kadrini. Hata benim, günah benim, suç benim.

Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Celal Bakar yorumluyor. Ben kendimi gülün dibinde buldum. Kuru sevdaymış, sarardım soldum.

Genç Türk'ün Emin Yağcı'dan derlediği Rize türküsünü İbrahim Can söylüyor. Sarı çiçeğim sarı, kalbime koydum yâri.

Lida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü Çimenli Ter söylüyor. Başımda altın tacım, hem susuzum hem açım.

Özay Gönlüm'ün Zurnacı Halil Can'dan derlediği Aydın türküsünü Arzu Akmeş'e söylüyor. Dumanı da vardır şu dağların başında, gönlüm kaldı toprağında taşında.

Buhar'ın derlemiş olduğu İstanbul türküsünü Şahin Gültekin söylüyor. Ey bostancı, bir bostan ver, hastam var. Hasta da değil, Beyoğlu'nda dostum var.

Muzaffer Sarı Sözer'in Aşık Veli Aydın'dan derlediği Tokat türküsünü Gürkan Özpeker'den dinliyoruz. Bülbül ne ötersin, virandır bağın, yıkılsın şehrin, çöl kalsın bağın.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek hepinize mutlu günler.

0: TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sezen Stüdyosu'ndan canlı olarak yayınladığımız Türk Evi programından tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler, merhabalar efendim. Hoş geldiniz programımıza. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. Bu akşam TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları. Ben Esra Erekinci.
1: Ben Şeyh Musesen Kuş.
0: Sizler için güzel türküler seslendireceğiz efendim. Ve bu güzel stüdyoda elbette ki yalnız değiliz. Çok kıymetli saz sanatçılarımız da bizlerle birlikte. Bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazlarda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal

0: Öz Kızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlerle olacak. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Efendim, ekip olarak sizlere güzel bir akşam yaşatmayı diliyoruz. Bunun için de çok güzel türküler hazırladık, öyle değil mi Şems abi?
1: Çok güzel türküler hazırladık ve sana da çok güveniyoruz. Bu akşam maalesef yine biraz rahatsızım. Bütün yük sende Esra'm, şimdiden hakkını helal et.
0: Geçmiş olsun abicim, ne demek?
1: Radyoları başındaki tüm dinleyicilerimizden de özür diliyoruz peşinden, bir kusurumuz olacaksa.
0: Zaman zaman hepimizin başına geliyor hava şartlarından
1: benim
0: dolayı.
1: Benim bu ay çok fazla geldi Esra'm, kabul ayım bu ay.
0: Evet, umarım bir an önce iyileşirsin, sağlığına kavuşursun Şems abicim. Güzel bir türküyle başladık, Tokat türküsüyle başladık, birlikte evet. Okuduk. Şimdi ben de Hatay yöresinden çok sevilen, benim de çok severek okuduğum bir türküyle başlamak istiyorum programımıza. Şu karşıki dağda kar var, duman yok.
1: Esra Erekinci de muhteşem okur. Esra Erekinci sizlerle her zamanki gibi.

0: Ağzına, yüreğine, duyguna sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Arkadaşlığın güzel, kardeşliğin güzel, sesin güzel. Biz daha ne isteriz? Arkadaşlar sizlerin de eline, emeğine sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz her zaman olduğu gibi.
1: Gerçekten öyle. Orkestramızın eline gönlüne sağlık.
0: Sağ olsunlar.
1: Bizleri okusan onlar, hakikaten onların aynen duygularıyla öyle birleşince bizim duygularımız daha güzel bir eser ortaya çıkıyor.
0: Yalnız Esra'm, tam bir Şampiyonlar Ligi kadrosu var içeride aynı
1: evet,
0: zamanda.
1: Her hafta olduğu tabii gibi bu hafta da yine aynen öyle dolu doluyuz.
0: Vallahi çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.
1: Evet, hiç vakit kaybetmeden Şeyhimiz Esenkuş'tan hangi güzel türküyü dinleyeceğiz?
0: Seni konuşturdum dedim, belki arada kaytarırım. Esra'm der ki abi sen yorulma. Yine yaptın, yapacağım.
1: Evet abicim, ihtiyacımız var sana. Ay,
0: sağ olasın, var olasın. Ben de bir Afyon Emirdağ'a gideyim. Çok güzel bir türkü. Dinleyicilerin de çok sevdiği bir türküdür. Evlerinin önü yoldur. Yani Alpa Dimem olarak bildiğimiz. Bu arada bu türküyü bize kazandıran, derleyen evet, çok büyük bir ustamız var.
1: Evet.
0: TRT Ankara Radyomuzun yetiştirdiği en büyük ustalardan biri aynı zamanda. Ali Demirhan hocamıza da burada selamlar, saygılarımızı iletiyoruz.
1: Selamlar olsun. Evet.
0: İyi ki bu güzel türküyü bizlere kazandırmış.
1: Evet, kesinlikle öyle. Dinliyoruz keyifle.

0: TRT Türkü.
1: Şeyhımız abicim, sazlarımız coştukça sende ne hastalık kaldı ne ses kısıklığı kaldı maşallah. Sen de coştukça coştun.
2: Vallahi onlar okuttular bana. Yani ben bu kadar ruhen iyi değilim ama Allah razı olsun, ne diyeyim.
1: Ağzına gönlüne sağlık.
2: Sağ olsunlar.
1: Gerçekten çok olsunlar. Güzeldi. Ben de şimdi iki ustanın eserini birbirine bağlayacağım. İlki Sivas Şarkışla, gerçi ikisi de Sivas türküsü. İlki Aşık Sefi Selim'in türküsü. Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz. Mertli kırkasını giydim giyeli. Arkasına da Muhlis Akarsu'nun güzel bir türküsü. Aşıklarda olan efkar artar gider, artar gider diyeceğiz.
2: O zaman ne diyoruz? Sivas'ımıza selam olsun.
1: Selamlar.
2: Evet. Aynen. Esra Erekinci sizlerle.

0: Maşallah, maşallah, maşallah. Allah nazarlardan saklasın.
1: Evet, ekibimize maşallah diyelim hakikaten.
0: Seni de, tüm arkadaşlarımı da canım.
1: Değil mi? Evet,
0: tabii.
1: Hepsi.
0: Hepimizi.
1: Gerçekten Türklerimiz, aşıklarımız, ozanlarımız bizlere çok güzel miras bırakmışlar. Biz de o mirası aktarmaya çalışıyoruz gerçekten. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce. Fakat tabii ki bunları okudukça onlara hayran olmamak elde değil.
0: Aynen öyle.
1: Öyle ya. Bütün yaşanmışlıkları, o güzel tecrübeleriyle, o güzel ustalıklarıyla o kadar güzel aktarmışlar ki bizlere. Bizler de layık olmaya çalışıyoruz diyelim. Değil mi?
0: Ustalarımızın çok güzel bir lafı vardır. Onlar bize öğrettiler. Biz de bir sonraki nesile gücümüz yettikçe öğretmeye çalışacağız.
1: Değil mi?
0: Kültürümüz bizim en büyük mirasımızdır.
1: Gerçekten öyle.
0: Kültürümüz bizim kimliğimizdir. Hı hı. Kültürümüz varsa biz varız.
1: Gerçekten öyle. En büyük mirasımız kültürümüz. Türkülerimiz de onun içerisindeki en kıymetli öge.
0: Aynen.
1: Onun için,
0: hepsi bir bütün zaten.
1: Evet, koruyup kollayıp aktarmaya gayret ediyoruz. Evet, şimdi Şeymuz abiden hangi güzel türküyü dinliyoruz?
0: Şimdi hastayım mastayım da sen söylerken Sivas'a gittin gezdin, oh.
1: Evet.
0: Ben de seni kıskandım. Dedim şöyle Malatya yakın, Malatya'ya bir uğrayayım. Cem oradan da diyorum bir Diyarbakır'a gideyim. Hem bir türkü söyleyeyim hem de bir ciğer kebabıyım, ne diyorsun? Gidelim o zaman.
1: Yine bu saatte canımızı çektireceksin.
0: Ne yapayım? Sen böyle güzel okursan ben de öyle söylerim.
1: Peki, dinliyoruz güzel türkülerini.
0: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Efendim TRT Türkü'de Türkiye programındasınız. Hatırlatalım efendim radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için. Şimdi çok güzel seslendirdim. Ben de sana eşlik ettim. Ağzına gönlüne sağlık.
2: Vallahi iyi ki geldin Esram. Beraber okuduk. Bence daha bir anlam kazandı.
1: Daha
2: bir ceket
1: oldu
2: isterim.
1: Teşekkür evet. ederim. Evet ben de dayanamadım. Şimdi hemen ben de Çorum'a doğru yol alayım. Çok sevdiğim
2: Sivas'tan
1: bir türküdür.
2: Mu? Evet. Yol aldık yani.
1: Evet. Yakındayız tamam. Yine çok uzaklaşmadık. Şu uzun gecenin gecesi olsam, sılada bir evin bacası olsam. Dediler ki nazlı yarın pek hasta, başında okuyan hocası olsam diyeceğiz. Arkasına da Kırıkkale'den güzel hareketli bir türkümüz var. Karşıdadır evleri Emmoğlu.
2: Haydi bakalım.

0: Ağzına yüreğine sağlık emmim kızı. Emmim oğlu dedin. Emmim yani, kızı diyeyim
1: yine
0: ben
1: Türk'ün
0: de.
1: Yine Türk'ün içerisinde Diyarbakır'a da gittik yani.
0: Zaten Diyarbakır'a gidecektim ya Esra'm. Benim için evet. Bir bahane oldu. Diyarbakır Şadakar dedin. Urfa Mardin'e bakar dedin.
1: Evet, evet.
0: Ben de oradan geçerim o zaman. De... Güzel bir yol açtın bana. Evet.
1: Biz de keyifle dinleriz tabii ki Şems abici.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Hangi güzel türküleri dinleyeceğiz acaba merak ediyorum ben.
0: Hemen mi?
1: Bilemiyorum, bir anons et istersen.
0: Esra'm bana hiç nefes aldırmıyor. Allah'tan hastayım. Olmasam bana neler yapacak.
1: Vallahi gayet güzel geliyor.
0: O zaman
1: türküler.
0: Diyarbakır dedik. Bir tane güzel Diyarbakır türküsü okuyalım. Arkasına da güzel bir Mardin türküsü bağlayalım diyelim.
1: Biz de keyifle dinleyelim.
0: Eyvallah.

0: Ağzına gönlüne sağlık sevgili Şehmuz Esenkuş. Seni dinlerken yine
1: Çok teşekkür
0: gözüm
1: ederim. Çok sağ olasın. Var olasın.
0: yine gözüm saate takıldı ve son 5 dakikamız.
1: Bu anı yaşayacağımı biliyordum.
0: Evet,
1: Evet,
0: dilersen ben
1: gayet hazırdım.
0: programı kapatayım. Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkü Evi programının daha sonuna geldik. Bu akşam bizlere eşlik eden orkestramız bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazlarda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu'ydu. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş'tı. Sizinleydik efendim. Birlikte okuyacağımız güzel bir türküyle sizlere veda edeceğiz. Bir başka Türkü Evi akşamında daha görüşünceye dek ben Esra Erekinci.
1: Ben Şehmuz Esenkuş.
0: Hoşça, afiyetle ve türkülerle kalın.
1: Türkiye evinde kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Benim Türküm.
1: Günaydın, ben Antalya'dan Şefkat. Eşim Zekeriya Pişkin ve Murat Hocam'a Antalya'nın Mor Üzümü türküsünü hediye etmek istiyorum. Kolay gelsin.